0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Merhabalar sevgili dostlar. Diyanet Radyo'dan, Din ve Hayat programından hepinize selam olsun. Şu saat itibariyle Dinim İslam adlı eserimizi kulaklarınıza ulaştırmak için radyonuzdayım. Bugün programımızın içerisinde Hazreti Peygamber'den davranış örneklerini anlatmaya devam edeceğiz. İlk olarak, akraba olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyeceğiz. Peygamberimiz nasıl bir akrabaydı? Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, refakar, diğerkam, cömert, güleç, sıla-i rahme özen gösteren, iyiliksever, fedakar, duyarlı, nazik, hatır gözeten, saygılı, sevecen, iyi ve kötü günlerde yalnız bırakmayan, ilgili candan, sımsıcak, nezih, iyi huylu, sevilen ve sayılan bir akrabaydı. Akrabalarını sık sık ziyaret eder, onlara güler yüz gösterir, güzel sözler söyleyerek gönüllerini alırdı. Akrabalarının sıkıntıları ve dertleriyle yakından ilgilenirdi. İhtiyaçları olduğunda onlara yardım ederdi. Akrabalarının kendisi için yaptıklarını unutmaz, vefalı davranırdı. Örneğin yanında büyüdüğü amcası Ebu Talip, geçim sıkıntısı çekmeye başladığında, onun geçimini kolaylaştırmak için amcasının oğlu Ali'yi yanına alarak bakımını üstlenmişti. Akrabalarını daima iyiye, doğruya, güzele teşvik ederdi. Nitekim peygamberlikle görevlendirildikten sonra, ilk olarak ailesini, akrabalarını ve yakın arkadaşlarını İslam'a davet etmişti. Aynı şekilde ilk yasakladığı faiz, amcası Abbas'ın faizi, ilk ortadan kaldırdığı kan davası da kuzeni İyas bin Rabia'nın kan davasıydı. Zekat, sadaka gibi ibadetlerde öncelikle akrabaların gözetilmesini tavsiye ederdi. Ama akrabalarını gözetmesine rağmen onları hiçbir zaman diğer Müslümanlardan ayrı tutmazdı. Akrabalarıyla ilişkisini kesmez, karşı taraf kesse bile ilişkinin sürdürülmesi gerektiğini söylerdi. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor: rızkının genişlemesini veya ömrünün uzatılmasını isteyen, akrabasıyla ilişkisini sürdürsün. Peki sevgili dostlar, Hazreti Muhammed nasıl bir arkadaştı? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem konuşkan, şakacı, paylaşımcı, vefakar, diğerkam, cömert, güleç, yoldaş, derttaş, gönüldaş, sıcakkanlı, seven ve sevilen bir dosttu. Arkadaşlarına karşı kibar ve güler yüzlüydü. Onları görünce mutlaka selam verirdi. Arkadaşlarından biri sıkıntıya düştüğünde onunla ilgilenir, onu teselli eder, elinden gelen yardımı yapardı. Onlarla şakalaşır, onlara nükteli sözler söylerdi. Şakalarında aşırıya gitmez, kendisine yapılan ölçülü şakaları da hoşgörüyle karşılardı. Şakada yalan bulunmamasına ve şakanın başkasına zarar vermemesine özen gösterirdi. Peygamber Efendimiz, ashabından birini uzun süre görmezse, onun niçin mescide gelmediğini araştırır, hastaysa ziyaretine giderdi. Ashabının davetlerine katılır, onları kırmamaya çalışırdı. Elinde az bir yiyecek bile olsa onu arkadaşlarıyla paylaşırdı. Arkadaşlarında gördüğü hataları onları kırmadan ve kusurlarını yüzlerine vurmadan düzeltmeye çalışırdı. Arkadaşlarını her zaman iyiliğe teşvik eder, güzel davranışlarıyla onlara örnek olurdu. Hiç yalan söylemez, arkadaşları arasında emin, güvenilir olarak tanınırdı. Peygamber Efendimiz arkadaşlarıyla onların konuşmaktan hoşlandıkları konularda sohbet ederdi. Hediyeleşmeyi severdi. kendisine verilen hediyeyi kabul eder, kendisi de arkadaşlarına hediyeler verirdi. Peki sevgili dostlar, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir eğitimciydi? Peygamberimiz zorlaştırmayıp kolaylaştıran, zeki, sabırlı, sakin, şefkatli, anlatımı açık, anlayışı derin, anlaması seri, öğrettiklerini bilen, bildiklerini yaşayan, güler yüzlü, sözü özlü, müjdeleyici, uyarıcı, vahyi tebliğ eden, örnek olan, alemlere rahmet bir eğitimciydi. Aldığı her yeni vahyi Müslümanlara hemen bildirir, dinin gereklerini harfiyen öğretirdi. Medineli ilk Müslümanlar Akabe'de kendisine biat ettiğinde, onların eğitimi için Mus'ab bin Umeyr'i Medine'ye göndermişti. Hicretten sonra Mescid-i Nebevi hem namaz kılınan bir yer hem de eğitim faaliyetlerinin merkezi oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı kıldırdıktan sonra genellikle yüzünü sahabilere döner otururdu. Bazen kendisi bir konu açar, bir soru sorar, ashabının bilgi düzeyini belirlerdi. Daha sonra onlara çoğu kere Kur'an ayetlerini açıklardı. Bu arada soru soran olursa cevaplardı. Sevgili dostlar, Mescid-i Nebevi'de Suffe adı verilen bir bölüm vardı. Kimsesiz, kalacak yeri olmayan, vaktinin çoğunu Kur'an'ı ve İslam'ı öğrenmekle geçiren sahabiler burada yatıp kalkıyorlardı. Peygamber Efendimiz onlarla bizzat ilgileniyor, onlara İslam'ı öğretiyordu. Suffe bazen kalabalık oluyordu. Bazı kabileler İslam'ı öğrenmek için büyük bir toplulukla Medine'ye geliyor, bir süre Mescid-i Nebevi'de kalıp İslam hakkında bilgi edindikten sonra dönüyorlardı. Ayrıca Resulullah yeni Müslüman olan bölgelere çeşitli görevliler gönderiyordu. Bu görevliler vergi toplama, halkın ihtiyaçlarıyla ilgilenme gibi işlerin yanı sıra onlara Kur'an'ı ve İslam'ı öğretme görevini de üstleniyorlardı. Sevgili dostlar, ashabı merak ettikleri konuları peygamberimize sorarlar, o da sabırla anlamadıkları konuları defalarca tekrarlardı. Haftanın bir gününü sadece kadınlara ayırırdı. Bugün de onların eğitimiyle ilgilenir, sorularına yanıt verirdi. Akşamları kendi evinde eşlerini bir araya toplayarak onlarla sohbet ederdi. Bu sohbetler müminlerin anneleri için özel bir eğitim imkanı sağlıyordu. Bu sohbetlerle ve Peygamber Efendimizin yanında geçen yıllar boyunca gördükleriyle büyük bir ilmi birikim edinen peygamber eşleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra birçok kişiyi yetiştirmişlerdi. Özellikle Hazreti Ayşe annemiz fıkıh bilgisiyle meşhur olmuştu. Sevgili dostlar, Mescid-i Nebevi'de okuma yazma ve Kur'an öğreten sahabiler de vardı. O dönemde Arap toplumunda çok az kişi okuma yazma biliyordu. Peygamber Efendimiz okuma yazma öğretimine büyük önem veriyordu. Ayrıca Peygamber Efendimiz gençlere ok atma, yüzme, hesap, tıp, astronomi, Kur'an-ı Kerim eğitimleri vermenin anne babanın görevleri olduğunu söylerdi. Değerli Diyanet Radyo dinleyenleri, Hazreti Peygamber eğitim ve öğretimde öfke ve şiddete yer vermemiş, insanları incitmekten ve öğrenme hususunda geri çekilmelerine sebep olmaktan kaçınmak gerektiğini vurgulamıştır. Kişisel farklılıkları göz önünde bulundurmuş, aynı konuyu farklı insanlara farklı yöntemlerle öğretmiş, herkesin gücü ve kapasitesi ölçüsünde faydalanacağını, yani ona göre düzenleme yapmanın gerekliliğini ortaya koymuştur. Konuları öğretirken kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru bir yol izlemiştir. Dikkat çekici sorular sorarak öğrenenlerde ilgi ve merak uyanmasını sağlamış ve bundan sonra öğretmek istediği konuyu öğretmiştir. Sevgili dostlar, Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Din ve Hayat programının bugünlük sonuna geldik. Ayrıca bugünkü programımızla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dinim İslam Temel Bilgiler adlı kitabının da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programımızda yepyeni bir eserle kulaklarınıza ulaşacağız. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Çamurlar serpilirken, yıldızlar seyrederken, rüzgarlar savrulurken, Diyanet Radyo, mehtaba ay vururken, sabaha gün doğarken ve siz bizi dinlerken, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo. Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kadim mısralar.

Eşrefi eşrefi enva-ı beşer, ahseni ahseni takvim-i suver, rahmeti alemiyan ruhu cihan, merkezi daire-i kevn-ü mekan. O insanoğlunun en şereflisinden daha şerefli, o en güzel yaratılış üzere olan insanın en güzelinden daha güzel, cihanın ruhu o, insanlara rahmet olarak gönderilen o, bütün yaratılmışlar dairesinin merkezi o.

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydın, ak ak. Bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız.

koptu saydı. Bir anda bir belvele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor.

Ahde vefa, söze sadakat. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme. Ahde vefa gösterilmesi, her ne koşulda olursa olsun, lehine de olsa, aleyhine de olsa verilen sözlerin tutulması, müminin ayırıcı özelliklerindendir. Nitekim cahiliye dönemi Mekke toplumunda ahdine vefa göstermekte son derece hassas olan ve verdiği sözü mutlaka tutan Hazreti Peygamber, daha peygamber olmadan önce dahi Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed olarak şöhret kazanmış, onun bu özelliğini can düşmanları bile itiraf etmekten kendilerini alamamıştır. Allah Resulü cahiliye döneminde yapılmış olsa bile antlaşmalara riayet edilmesini tavsiye etmiştir. Vasiyet içinde aynı durum söz konusudur. Bu nedenle Hazreti Peygamber'in vefatından hemen sonra halife seçilen Hazreti Ebubekir, Bahreyn'de görevli olan Ala bin Hadrami'nin oradan getirdiği malın yanında durup insanlara şu çağrıda bulunmuştur: kimin Hazreti Peygamber'den bir alacağı varsa ya da kim ondan bir söz almışsa bize gelsin. Bu çağrı üzerine Cabir öne çıkarak, Resulullah bana şunu şunu vereceğini vaat etmişti, dedi. Resulullah'ın vaadini yerine getirmek isteyen Hazreti Ebubekir de 3 kez avuçlarını doldurarak ona dediği miktarı vermiştir. Hazreti Ömer de ehli kitaba verilen sözlerin, onlarla yapılan antlaşmaların harfiyen yerine getirilmesini vasiyet etmiştir. Hazreti Peygamber'in hayatında en mükemmel örneklerine şahit olduğumuz vefakarlık ve antlaşmalara riayet hassasiyeti, zamanla İslam ahlakının vazgeçilmez bir özelliği haline gelmiştir. Öyle ki Müslümanlar her hal ve koşulda buna riayet etmişlerdir. Bu bağlamda Allah Resulü, bir kavimle aralarında antlaşma bulunan kişi, antlaşma karşılıklı olarak bozuluncaya veya süre doluncaya kadar ne o antlaşmaya aykırı bir şey yapsın ne de onu bozsun buyurmuştur. Hazreti Peygamber'in hile ve aldatmanın meşru görülme eğiliminin hakim olduğu savaş halinde bile yaptığınız antlaşmaları bozmayın tavsiyesinin yanında, şartlar değişmiş olsa da yapılan antlaşmaların süresi içinde geçerliliğini koruduğuna vurgu yapması anlamlıdır. Hatta antlaşmalı birini antlaşma süresi sona ermeden öldüren kimseye Allah'ın cenneti haram kılacağını vurgulamış, sözünde durmayan kişiye Allah'ın ismini anarak yemin ettikten sonra sözünden dönen kişiye kıyamet gününde düşmanlık edeceğini ifade etmiş ve kendisi hayatı boyunca zorlansa bile verdiği sözleri mutlak yerine getirmiştir. Kime ve neden verildiği değil, bizzat sözün kendisi esastır, değerlidir ve önemlidir. Dolayısıyla sadece hukuki antlaşmalar ya da resmi sözleşmeler değil, büyük küçük, kadın erkek, toplumun her ferdini ilgilendiren günlük hayata dair vaatler de bağlayıcıdır. Bu nedenle kişi, kendi çocuklarına verdiği sözü bile küçük görüp basite alıp savuşturmamalıdır. Diğer yandan Hazreti Peygamber, tek bir vücut gibi gördüğü müminlerden birinin verdiği sözü, diğerleri için de bağlı.

bağlayıcı görmüştür. Bu hususta statülerine bakılmaksızın bütün Müslümanların verdiği zimmet, güvence eşittir buyurarak, bir taraftan hak ve sorumlulukta Müslüman bireylerin eşitliğini ortaya koymuş, bir taraftan da onların bir kimseye karşı tanıdıkları güvence konusunda ortak bir yükümlülüğe sahip olduklarını hatırlatmıştır. Ayrıca toplumun en alt tabakasındaki bir Müslümanın bile sözüne riayet etmek için gayret göstermesi gerektiğini vurgulamıştır. Hazreti Peygamber'in bu konudaki duyarlılığını açıkça ortaya koyan şu olay buna en güzel örnektir. Huzeyfe el-Yemani niçin Bedir Muharebesi'ne katılamadığını şöyle anlatır. Bedir Savaşı'na şu nedenle katılamadım ki babam Hüseyin ve ben birlikte savaşa katılmak için yola çıkmıştık. Kureyşli müşrikler bizi yakaladılar ve siz Muhammed'e katılmaya mı gidiyorsunuz diye sorguya çektiler. Hayır, ona katılmaya gitmiyoruz, biz sadece Medine'ye gidiyoruz dedik. Ve bizden Medine'ye gitsek bile Hazreti Peygamber'le birlikte savaşa katılmayacağımıza dair Allah'ın adıyla söz ve yemin aldılar. Allah Resulü'nün yanına gidip durumu ona anlattığımızda, siz geri dönün, biz onlara verdiğimiz sözü tutarız, onlar karşısında yardımı da Allah'tan isteriz buyurdu. Şu da var ki Müslümanların kendi aralarında yaptıkları ticari antlaşmalar veya birbirlerine verdikleri sözler zaman zaman taraflardan birine mağduriyet yaşatabilmektedir. Nitekim Medine'de iki kişi bir hurma bahçesinin meyvesi üzerinde para peşin mal verisiye olacak şekilde anlaşmışlardı. Ancak o sene ağaçlar meyve vermedi. Ortaya çıkan zarar üzerine aralarında bir tartışma yaşandı. Problemi kendisine ilettiklerinde Hazreti Peygamber satıcıya, "Onun malını neye karşılık helal sayıyorsun, ona ücretini geri ver." şeklinde tavsiyede bulundu. Anlaşmazlığın kaynağı olan ticaret tarzını, yani henüz olgunlaşmamış hurmanın satışını yasakladı. Daha da önemlisi, kim bir Müslümanın kendisiyle yaptığı alışverişten vazgeçmesine onay verirse, Allah da onun günahını bağışlar buyurmak suretiyle başka bir erdeme atıfta bulundu. Peygamber Efendimiz, bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin, ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin, söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şeyi emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun, gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin buyurmuştur. Zira unutulmamalıdır ki verilen sözlerin tutulması, ahde vefa, antlaşmalara riayet kişinin kurtuluşuna vesile olacağı gibi topluma da huzur ve barış getirecektir. Allah'ın sevgisini ve insanların güvenini kazandıracak, ecri de Allah tarafından ödenecektir. Tutulmayan söz, yerine getirilmeyen vaat, şartlarına riayet edilmeyen antlaşmaysa, kişide nifak alameti olarak görülecek, ayrıca toplumsal çöküşü de hızlandıracaktır. Söze sadakat, dünyada onur ve güven, ahirette ise Yüce Allah'ın iltifatını kazandıracaktır.

Abdullah bin Mesud, Allah katında en güzel amel nedir diye Resulullah'a sordu. Efendimiz de ona vaktinde kılınan namaz cevabını verdi. İbn Mesud sorularına devam etti. Sonra hangisidir ey Allah'ın Resulü? Efendimiz, sonra anne babaya iyilik yapmak, ondan sonra da Allah yolunda cihat etmek diye buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba Diyanet Radyo'nun muhterem dinleyicileri. Bugün Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktaracağımız 7. cüzdeyiz. 7. cüzün en baştaki teması şu şekilde. Kendilerini sürekli sorgulayan ve hatalarını düzelten insanlar toplumunu, medeniyetini inşa ederler. 7. cüzde Maide suresinin son tarafı ve En'am suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesajın ilki hataların bedeli. Maide suresinin son tarafı helal gıda ve helal kazançla tamamlanmaktadır. Bu arada ayetler bazı hatalar için gerekli olan kefaretleri de açıklamaktadır. Bunlardan birisi yemin kefareti, diğeri de ihramlıyken kara avı yapan kişinin ödeyeceği bedel konusudur. Sonra vasiyet için 2 şahit tutma tavsiye edilir. Surenin sonundaysa havarilerin gökten mucize bir sofra inmesi için Hazreti İsa'dan dua etmesini istemeleriyle ilgili bir olay anlatılır. Sonra bir mucize gerçekleşir. Aslında bu ayetle yeryüzünün tümünün mucize bir sofra olduğu mesajı verilir. İkinci mesaja geçtiğimizde hatalar düzeltilmeli başlığını görüyoruz. Aksi takdirde kişinin sonu dinden uzaklaşmak, şirk ve putperestlik olur. Maide suresinden sonra En'am suresi gelir. Tek parça halinde inen Mekki bir suredir. Bakara, Ali İmran, Nisa ve Maide sureleri ise medeniydi. Önceki medeni surelerde bir vahiy toplumu olan Yahudi ve Hristiyanların bozulma süreçleri ve hataları anlatılmıştı. En'am suresinde de aslında bir vahiy toplumu olan ve Hazreti İbrahim, İsmail gibi peygamberleri kabul eden Arap cahiliye toplumunun hataları anlatılmakta, nasıl putperest bir toplum haline geldikleri açıklanmaktadır. Surenin başında, kainatın ve insanın yaratılışı hatırlatılarak tevhid konusu ve önemi açıklanmaktadır. Sonra, cahiliye Araplarının risaletle ilgili akıl dışı talepleri zikredilmektedir. Onlar, peygamberin meleklerden gönderilmesini istediler. Eğer yeryüzünde melekler yaşasaydı, o zaman melek bir peygamber gönderilirdi şeklinde cevap verildi. Sonra, müşriklerin ahiret ve dünya hayatıyla ilgili yanlış görüşleri tenkit edildi. Ve üçüncü başlığa geldiğimizde, peygamberin tebliğ görevi mesajını görüyoruz. Bu bölümde, Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam örnek verilir. O, tevhid inancındaydı. Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselamın tevhid inancını ispat için yıldız, ay ve güneş gibi varlıkların tanrı olamayacağına dair bir sorgulaması aktarılır. Çünkü bunlar yok olan, değişen fani varlıklardır. Yıldız, güneş, ay ve diğer varlıkları Allah insan için yarattı. Ama insanların bir kısmı bu nimetlere şükredecekleri yerde bunları tanrı edinerek Allah'a şirk koştular. Şirk gerçekten büyük bir zulümdür. Büyük bir haksızlıktır. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yedinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamber'e indirileni dinledikleri zaman hakikate dair bilgileri bulunduğundan dolayı gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün. Derler ki, Rabbimiz iman ettik, bizi Hakk'a şahitlik edenlerle beraber yaz. Bütün emelimiz Rabbimizin bizi erdemliler topluluğuna dahil etmesi olduğuna göre, Allah'a ve bize gelen gerçeğe niçin iman etmeyelim? Böyle söylemelerine karşılık Allah da onları içinde ebedi olarak kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlerle ödüllendirdi. İşte iyi davrananların mükafatı budur. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlarsa cehennemliktir. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutmaz. Fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden 10 fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Buna imkanı olmayansa 3 gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde bozarsanız yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinize bağlı kalın. Allah ayetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları, şeytan işi iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve tedbirli olun. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki, elçimizin görevi açık biçimde tebliğ etmekten ibarettir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, günahlardan sakındıkları ve imanlarını koruyup iyi işler yapmayı sürdürdükleri, sakınmaya devam edip imanlarına bağlı kaldıkları, hem günahlardan sakınıp hem en iyiyi yapmaya çalıştıkları takdirde, daha önce yiyip içtiklerinden ötürü bir günah yoktur. Allah iyi ve güzel davrananları sever. Ey iman edenler! Allah, görmedikleri halde kendisinden korkanları ortaya çıkarmak için, ellerinizin ve mızraklarınızın yetişebileceği bir miktar avla muhakkak ki sizleri sınayacaktır. Bundan sonra kim sınırı aşarsa, onun için elem verici bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramdayken av hayvanlarını öldürmeyin. Sizden kim böyle bir hayvanı kasten öldürürse, öldürdüğüne denk bir evcil hayvanı ceza olarak öder. Bunu Kâbe'ye ulaştırılacak bir kurbanlık olmak üzere aranızdan adalet sahibi iki kişi takdir eder. Yahut o kişi yoksulları doyurarak veya ona denk olacak kadar oruç tutarak bir kefaret öder ki böylece yaptığı fiilin vebalini tatmış olsun. Allah geçmişi affetmiştir. Fakat kim bunu yeniden işlerse, Allah onun cezasını verir. Allah, suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kendinize ve yolculara geçimlik olmak üzere, sularda avlanmak ve onu yemek size helal kılındı. Kara avı ise, ihramda bulunduğunuz sürece size haram kılındı. Toplanıp huzuruna varacağınız Allah'tan korkun. Allah, Kâbe'yi, Beytülharam'ı, haram ayı, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıkları, insanların maddi ve manevi hayatları için destek kıldı. Bu Allah'ın göklerde ve yerdeki her şeyden haberdar olduğunu ve Allah'ın her şeyi bildiğini anlamanız içindir. Bilin ki Allah'ın cezalandırması çetindir ve Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir.
Peygamberin görevi tebliğ etmekten ibarettir. Allah'sa açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. De ki, kötünün çokluğu sana ilginç gelse de, iyi ile kötü bir değildir. O halde ey akıl sahipleri, Allah'a asi olmaktan sakının ki kurtuluşa erisiniz. Ey iman edenler! Açıklandığı takdirde sizi sıkıntıya sokacak hususlarda soru sormayın. Kur'an indirilirken böyle sorular sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan sizi muaf tutmuştur. Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Bu tür soruları sizden önce de bir topluluk sormuş, fakat sonunda bunları inkar eder olmuşlardı. Allah bahire, sahibe, vasile ve hamile diye bazı hayvanların işaretlenip kullanımdan alıkonmasıyla ilgili bir buyruk koymamıştır. Fakat inkarcılar kendi uydurdukları yalanları Allah'a yakıştırmaya çalışıyorlar. Onların çoğu akıllarını kullanmıyorlar. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin dendiğinde, atalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolda gitmeyen kimseler olsa da mı? Ey iman edenler! Siz kendi sorumluluklarınıza dikkat edin. Siz doğru gittiğiniz takdirde yanlış yola sapanlar size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır ve yapmakta olduğunuz her şeyi o zaman Allah size bildirecektir. Ey iman edenler! Birinize ölüm gelip çatınca, vasiyet esnasında içinizden iki adil kişi, şayet seyahatteyken başınıza ölüm musibeti gelmişse, sizden olmayan başka iki kişi aranızda konu hakkında şahitlik etsin. Eğer vasiyeti uygularken içinize bir şüphe düşerse, bu iki şahidi namazdan sonra alıkorsunuz. Bunu yakınımız hatırına da olsa hiçbir bedel karşılığında satmayız ve Allah'ın buyruğu olan bu tanıklığı asla gizlemeyiz. Aksi halde apaçık günahkarlardan olacağımıza kuşku yoktur diye Allah'ın adına yemin ederler. Şayet bu ikisinin günah işledikleri, yeminlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkarsa, bunların haklarını gasp ettiği kimselerden iki kişi onların yerini alır ve kesinlikle bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha doğrudur ve biz hak tecavüzünde bulunmadık. Aksi halde biz de zalimlerden oluruz diye Allah'ın adına yemin ederler. İşte bu şahitliği gereğince yapmalarını sağlayacak veya yemin etmelerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarını önleyecek en uygun usuldür. Allah'a asi olmaktan sakının ve iyi dinleyin. Allah yoldan çıkmış topluluğu doğruya eriştirmez. Allah'ın peygamberleri toplayıp da onlara size ne cevap verildi diye soracağı gün

onlar, bizim bir bilgimiz yok, bütün gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin diyecekler. İşte o zaman Allah şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene lütfettiğim nimetleri hatırla. Seni Ruhul Kudüs'le, Cebrail'le desteklemiştim de, hem beşikteyken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşuyordun. Sana yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıp ona üflüyordun ve benim iznimle derhal kuş oluyordu. Benim iznimle körü ve cüzamlıyı iyileştiriyordun. Yine benim iznimle ölüleri diriltiyordun. Onlara açık kanıtlar getirdiğin zaman buna karşı içlerinden inkar edenler bu düpedüz bir büyü dediklerinde İsrailoğullarının sana zarar vermelerini önlemiştim. Havarilere bana ve peygamberime iman edin diye ilham ettiğimde onlar iman ettik. Şahit ol ki bizler yürekten teslimiyet içindeyiz demişlerdi. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi diye sormuşlardı. O şöyle cevap verdi: Eğer iman etmiş kimselerseniz Allah'a saygılı olun. Onlar, istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz güvenle dolsun, bize doğru söylediğini bilelim ve buna tanık olalım dediler. Meryem oğlu İsa şöyle yalvardı: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten öyle bir sofra indir ki, ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir şölen ve senden bir işaret olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah da şöyle buyurdu: Onu size mutlaka indireceğim. Fakat bundan sonra içinizden kim inkar ederse, varlıklar aleminde hiç kimseye etmediğim azabı ona edeceğim. Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara sen mi Allah'ın dışında beni ve annemi birer ilah kabul edin dedin buyurduğu zaman, o şu cevabı verir: Haşa, seni tenzih ederim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim, şüphesiz sen onu bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin. Ama ben senin zatında olanı bilmem. Gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin. Ben onlara ancak senin bana emrettiklerini söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. İçlerinde bulunduğum sürece onların yaptıklarına tanık idim. Fakat sen beni vefat ettirdikten sonra onların halini bilip gören sadece sensin. Sen her şeye şahitsin. Şayet onlara azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen, hiç kuşku yok, sen hem izzet hem hikmet sahibisin. Allah şöyle buyurur: Bugün doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlar için ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan hoşnuttur. Onlar da onun rızasını kazanmaktan ötürü mutludurlar. İşte büyük kurtuluş budur. Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin hükümranlığı Allah'a aittir. O her şeye kadirdir. En'am suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve ışığı var eden Allah'a mahsustur. Ama yine de kafir olanlar putları Rablerine eş tutuyorlar. Sizi özel bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını eceli takdir eden ancak O'dur. Onun katında bir ecel daha vardır. Siz hala şüphe ediyorsunuz. O göklerde ve yerde tek Allah'tır. Gizlinizi açığınızı bilir, neyi yapıp ettiğinizi de bilir. Rablerinin ayetlerinden onlara bir ayet gelmeye görsün. Ondan ille de yüz çevirirler. Gerçekten onlar kendilerine hak geldiğinde onu yalanlamışlardır. Fakat onlara alay ettikleri şeyin haberleri ileride gelecektir. Görmediler mi ki
onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz onca imkanı kendilerine verdiğimiz, gökten üzerlerine bol bol yağmur indirip, evlerinin altlarından ırmaklar akıttığımız nice nesilleri helak ettik. Biz onları günahları sebebiyle helak ettik ve onların ardından başka nesiller meydana getirdik. Şayet sana kağıt üzerine yazılmış bir kitap indirseydik ve onlar elleriyle onu tutmuş olsalardı, yine de o inkarcılar bu apaçık bir büyü, başka bir şey değil derlerdi. Ona bir melek indirilseydi ya dediler. Eğer biz bir melek indirseydik, elbette iş bitirilmiş olur, artık kendilerine mühlet verilmezdi. Şayet peygamberi bir melek kılsaydık, muhakkak ki onu yine bir adam suretine sokar, onları yine halen içinde bulundukları kuşkuya düşürürdük. Senden önceki peygamberlerle de alay edilmiş, sonunda onlarla alay edenleri, alaya aldıkları şey, azap, kuşatıvermişti. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra hakikati yalan sayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. Göklerde ve yerde olanlar kimindir diye sor. De ki, Allah'ındır. O kendi üzerine rahmeti yazmıştır. Sizi gerçekleşmesinde asla şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka toplayacaktır. Kendilerini ziyan edenler var ya, işte onlar inanmazlar. Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O her şeyi işitmekte, bilmektedir. De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, yediren ama yedirilmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? De ki, bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi. Ve sakın müşriklerden olma denildi. De ki, ben Rabbime isyan edersem, gerçekten büyük günün, ahiretin azabına uğrayacağımdan korkarım. O gün kim azaptan kurtarılırsa, gerçekten Allah onu esirgemiştir. İşte apaçık kurtuluş budur. Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa, onu kendisinden başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır verirse, bilesin ki o her şeye kadirdir. O kullarının üstünde tam bir tasarrufa sahiptir. O hakimdir, her şeyden haberdardır. De ki, hangi şahidin şahitliği daha güvenilirdir? De ki, benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kur'an bana hem sizi hem de ulaştığı herkesi onunla uyarmam için vahyedildi. Yoksa siz Allah'la beraber başka ilahlar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz? De ki, ben buna şahitlik etmem. De ki, o ancak bir tek Allah'tır. Ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden kesinlikle uzağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyan edenlere gelince, işte onlar inanmazlar. Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalimi kimdir? Şüphe yok ki zalimler kurtuluşa eremezler. Unutma o günü ki onları hep birden toplayacağız. Sonra da Allah'a ortak koşanlara, "Nerede boş yere davasını güttüğünüz ortaklarınız?" diyeceğiz. Sonra onların mazeretleri, "Rabbimiz Allah'a and olsun ki biz ortak koşanlar olmadık" demekten başka bir şey olmadı. Gör ki kendi aleyhlerinde nasıl yalan söylediler ve ilah diye uydurdukları şeyler kendilerini nasıl bırakıp gitti. Onlardan seni Kur'an okurken dinleyenler de vardır. Fakat onu anlamalarına engel olmak için kalplerinin üstüne örtüler çektik. Kulaklarına da ağırlık verdik. Onlar her türlü mucizeyi görseler bile yine de ona inanmazlar. Hatta o kafirler sana geldiklerinde, "Bu Kur'an eskilerin masallarından başka bir şey değildir" diyerek seninle tartışırlar. Onlar hem insanları peygamberden uzak tutmaya çalışırlar, hem de kendileri ondan uzak dururlar. Oysa onlar farkında olmadan ancak kendilerini mahvederler. Onların ateşin karşısında durdurulup da
Ah keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin ayetlerini yalan saymayıp inananlardan olsak dediklerini bir görsen. Hayır, daha önce gizlemekte oldukları şeyler apaçık önlerine çıktı. Geri gönderilseler bile yine kendilerine yasaklanan şeylere döneceklerdir. Zira onlar gerçekten yalancıdırlar. Onlar, hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdan ibarettir. Biz bir daha diriltilecek değiliz demişlerdi. Rablerinin huzuruna getirilirken sen onları bir görsen. Allah, bu yeniden dirilme haberi hak değil miymiş diyecek. Onlar da, evet, Rabbimize andolsun ki öyleymiş diyecekler. Allah da, inkar ettiğinizden dolayı tadın azabı diyecek. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlar gerçekten ziyana uğramışlardır. Nihayet kendilerine kıyamet vakti ansızın gelip çatınca, onlar günahlarını sırtlarına yüklenmiş bir halde diyecekler ki, dünyada iyi amelleri terk etmemizden dolayı vah halimize. Dikkat edin, yüklendikleri vebal ne ağır. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muttaki olanlar için şüphesiz ki ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Resulüm, onların söylediklerinin gerçekten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Andolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Fakat onlar yalancılıkla itham edilmelerine ve eziyete uğramalarına rağmen sabrettiler. Sonunda yardımımız onlara yetişti. Allah'ın sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. Muhakkak ki peygamberlerin haberlerinden bazıları sana da geldi. Onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, yapabilirsen yeri yarıp inebileceğin bir tünel ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin. Allah dileseydi elbette onları hidayet üzerinde toplayıp birleştirirdi. O halde sakın cahillerden olma. Ancak samimiyetle dinleyenler daveti kabul eder. Ölülere gelince Allah onları diriltecek, sonra da ona döndürülecekler. Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya dediler. De ki, şüphesiz Allah mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler. Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirileceklerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde kalmış sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru yola iletir. De ki, ne dersiniz, size Allah'ın azabı gelse, yahut kıyamet vakti gelip çatsa size, Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru sözlüyseniz söyleyin bakalım. Aksine yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da kendisine yalvarmanıza konu olan belayı dilerse kaldırır, siz de ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Andolsun ki senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Ardından belki yalvarıp yakarırlar diye onları darlık ve hastalıklara uğrattık. Hiç olmazsa kendilerine tarafımızdan bir sıkıntı geldiğinde içten bir niyazda bulunsalardı. Fakat kalpleri iyice katılaştı. Şeytan da onlara yaptıklarını şirin gösterdi. Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca her şeyin kapılarını onlara açtık. Nihayet kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık. Böylece onlar birdenbire bütün ümitlerini yitirdiler. Sonunda zulmeden kavmin kökü kesildi. Her türlü övgü alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, ne dersiniz? Eğer Allah kulaklarınızı sağar, gözlerinizi kör eder, kalplerinizi de mühürlerse, bunları size geri verebilecek
Allah'tan başka ilah kimdir? Bak, delilleri nasıl açıklıyoruz. Onlar hala yüz çeviriyorlar. De ki, söyler misiniz, size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zalim toplumdan başkası mı helak olur? Biz peygamberleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve halini düzeltirse, onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, yoldan çıkmalarından dolayı onlar azap çekeceklerdir. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. De ki, hiç körle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz? Kendileri için Rablerinden başka bir koruyucu ve bir aracı bulunmaksızın, onun huzurunda toplanmanın kaygısını duyan insanları, onunla, Kur'an'la uyar ki, günahlardan sakınsınlar. Rablerinin rızasını isteyerek, sabah akşam ona yalvaranları kovma. Onların hesaplarından sana sorumluluk yoktur. Senin hesabından da onlara sorumluluk yoktur ki, onları yanından uzaklaştırıp da zalimlerden olasın. Aramızda Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu kimseler de bunlar mı demeleri için, onların bir kısmını diğerleriyle işte böyle imtihan ettik. Allah şükredenleri bilmez mi? Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki, selam size, Rabbiniz kendine merhamet etmeyi yazdı. Gerçek şu ki, sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar da, ardından tevbe edip kendisini düzeltirse bilsin ki, Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Böylece suçluların yolu belli olsun diye ayetlerimizi iyice açıklıyoruz. De ki, Allah'ın dışında taptığınız şeylere tapmak bana yasak edildi. De ki, ben sizin arzularınıza uymam. Aksi halde yolumu şaşırırım, hidayete erenlerden olamam. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanıyorum. Sizse onu yalanladınız. Çabucak gelmesini istediğiniz azap benim yanımda değildir. Hüküm ancak Allah'ındır ve Allah hakkı anlatır. O doğru hüküm verenlerin en hayırlısıdır. De ki, acele istediğiniz şey azap benim elimde olsaydı, elbette benimle sizin aranızda iş bitirilmişti. Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Geceleyin sizi öldüren, gündüzünde neler yaptığınızı bilen, sonra belirlenmiş eceliniz tamamlansın diye her sabah sizi dirilten O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'nadır. Sonunda O yaptıklarınızı size haber verecektir. O kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi, elçilerimiz, görevli melekler, onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler. Sonra insanlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler. Bilesiniz ki hüküm yalnız O'nundur ve O hesap görenlerin en çabuğudur. De ki, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Ona açık ve gizli yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsa, andolsun şükredenlerden olacağız diye dua edersiniz. De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine ona ortak koşarsınız. De ki, Allah size üstünüzden ve ayaklarınızın altından bir azap göndermeye ya da sizi muhalif gruplara ayırıp birbirinize güçlerinizin acısını tattırmaya kadirdir. Bak, anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. O Kur'an hak olduğu halde kavmin onu asılsız saydı. De ki, ben size kefil değilim.
her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında siz de gerçeği bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla oturma. Takva sahiplerine onların hesabından bir sorumluluk yoktur. Fakat belki korunurlar diye hatırlatmak gerekir. Dünya hayatının aldattığı, dinlerini bir oyuncak ve eğlence edinen kimseleri bir tarafa bırak. Yaptıkları sebebiyle hiç kimsenin bir felaket yaşamaması için Kur'an ile nasihat et. O kimse için Allah'tan başka ne koruyucu vardır ne de şefaatçi. O bütün varını fidye olarak verse yine de ondan kabul edilmez. Onlar yapıp ettikleri yüzünden felakete sürüklenmiş kimselerdir. İnkar ettiklerinden dolayı onlar için kaynar sudan ibaret bir içecek ve elem verici bir azap vardır. De ki, Allah'ı bırakıp bize fayda da zarar da veremeyecek olan şeylere mi tapalım? Allah bizi doğru yola ilettikten sonra gerisin geri küfre dönelim de, arkadaşları bizim tarafa gel diye çağırırken, şeytanların kendisini nefsi arzularına uymaya davet edip, açık arazide şaşkın bıraktığı kimse gibi mi olalım? De ki, Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. Bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emredilmiştir. Namazı dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun diye de emrolundu. O, huzura varıp toplanacağınız Allah'tır. O, gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratandır. Ol dediği gün her şey oluverir. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği günde hükümranlık O'nundur. Gizliyi ve açığı bilendir ve O hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. İbrahim babası Azer'e, putları ilahlar mı sayıyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapkınlık içinde görüyorum demişti. Böylece biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu görüp kavrama imkanı veriyorduk ki kesin inananlardan olsun. Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü. Rabbim budur dedi. Yıldız batınca da batanları sevmem dedi. Ayı doğarken görünce Rabbim budur dedi. O da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yolunu şaşırmış kimselerden olurum dedi. Güneşi doğarken görünce Rabbim budur zira bu daha büyük dedi. O da batınca dedi ki ey kavmim ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben onun birliğine inanarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratana çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Kavmi onunla tartışmaya girişti. Onlara dedi ki beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ben sizin ona ortak koştuklarınızdan korkmam. Ancak Rabbimin beni korkutacak bir şey dilemesi hariç. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala ibret almıyor musunuz? Siz Allah'ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyin, iki gruptan hangisi güvende olmaya daha layıktır? İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır. İşte bunlar kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hikmet sahibidir, her şeyi bilmektedir. Biz ona İshak ve Yakub'u da armağan ettik. Hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. Biz iyileri böyle ödüllendiririz. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da doğru yola iletmiştik. Hepsi de iyilerdendi. İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık. Onların atalarından
çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını, evet onları da seçkin kıldık

ve dosdoğru yola yöneldik. İşte bu Allah'ın hidayetidir. O bununla kullarından dilediğini doğru yola ulaştırır. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, yapa geldikleri iyi şeyler elbette boşa giderdi. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şimdi onlar bu söylenenleri inkar ederlerse, muhakkak ki yerlerine bunları inkar etmeyecek bir topluluk getiririz. İşte o peygamberler Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Şu halde onların rehberliğine uy. De ki, ben bu görevimden dolayı hiçbir karşılık istemiyorum. Bilinsin ki bu, bütün insanlığa bir öğütten ibarettir. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Nitekim Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmedi dediler. De ki, öyleyse Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu kağıtlara yazıp istediğinizi açıklıyor, çoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de atalarınızın da bilemediğiniz şeyler Kur'an'da size öğretilmiştir. Resulüm, sen Allah de, sonra onları bırak, daldıkları bataklıkta oyalana dursunlar. Bu Kur'an, Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz, kendisinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını kılmaya hakkıyla devam ederler. Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken bana da vahiy geldi diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenlerden daha zalim kim vardır? O zalimler ölümün boğucu dalgaları içinde melekler de ellerini uzatmış onlara hadi canlarınızı kurtarın. Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerine karşı kibirlilik taslamanızdan ötürü bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız derken onların halini bir görsen. Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz ve dünyada size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız. Hakkınızda, yaratılışınızda ortaklarımız sandığınız şefaatçilerinizi de yanınızda görmeyeceğiz. Andolsun aranız açılmış, ilah sandığınız şeyler sizi bırakıp gitmiştir. Tohumu ve çekirdeği çatlatan şüphesiz Allah'tır. O, ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarmaktadır. İşte Allah budur. O halde haktan nasıl dönersiniz? Sabahı aydınlatan O'dur ve O, geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. O, kara ve denizin karanlıklarında kendileriyle yol bulasınız diye sizin için yıldızları yaratmıştır. Gerçekten biz, anlayan bir topluluk için kanıtları birer birer açıkladık. O sizi bir tek nefisten yaratmıştır. Sizin için bir kalma yeri, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Gerçekten biz, derinlemesine düşünen bir topluluk için kanıtları birer birer açıkladık. Gökten su indiren O'dur. Buyurdu ki, işte biz her çeşit bitkiyi O'nunla bitirdik. O bitkiden de, kendisinden üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları da Allah yaratmıştır. Bilgisizce ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Allah onların ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir. O göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen O'dur. İşte bu Allah
sizin Rabbinizdir.

Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekildir. Güvenilip dayanılacak tek varlık odur. Gözler onu idrak edemez. Halbuki o gözleri idrak eder. O en ince şeyleri bilir ve her şeyden haberdardır. Doğrusu size Rabbiniz tarafından basiretler, idrak kabiliyetleri verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendine, kim de görmezse zararı kendinedir. De ki, ben üzerinize bekçi değilim. Böylece biz ayetleri duruma göre farklı tarzlarda gönderiyoruz ki, iyi öğrenmişsin desinler ve biz anlayan topluluk için Kur'an'ı iyice açıklamış olalım. Rabbinden sana vahyolunana uy. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklerden yüz çevir. Allah dileseydi onlar ortak koşmazlardı. Biz seni onların üzerine bir koruyucu kılmadık. Sen onların vekili de değilsin. Allah'tan başkasına tapanlara kötü söz söylemeyin. Sonra onlar da bilmeden taşkınlık yaparak Allah hakkında kötü sözler söylerler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini çekici gösterdik. Sonunda dönüşleri Rablerinedir. Artık o ne yaptıklarını kendilerine bildirecektir. Kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklarına dair Allah adına kuvvetle yemin ettiler. De ki mucizeler ancak Allah'a aittir. Ama mucize geldiğinde de inanmayacaklarının farkında mısınız? Ona iman etmedikleri ilk durumdaki gibi mucize gösterdikten sonra da yine onların gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz ve onları şaşkın olarak taşkınlıkları içinde bırakırız. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Sabah mahvel sürmesi.

0: Lanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 25 Mayıs 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 8 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 12 Mayıs 1442. Tarihte bugün Necip Fazıl Kısakürek'in vefatı 1983. Arka sayfa. Günün konusu. Teşrik tekbirleri. Teşrik tekbirleri Zilhicce'nin 9'unda Kurban Bayramı arefesinde sabah namazıyla başlar. Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar ikindi namazı dahil devam eder. Hanefi mezhebine göre toplam 23 vakit farz namazının ardından teşrik tekbirleri getirmek kadın erkek tüm Müslümanlar için vaciptir. Şafiilere göre ise sünnettir. Teşrik tekbirleri şu şekildedir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bu tekbirler Allah'ın büyüklüğünü, birliğini ve hamde layık olduğunu hatırlatır. İslam'da birçok ibadette olduğu gibi teşrik tekbirlerinde de birliktelik esastır. Cemaatle namaz kılındığında hem imam hem de cemaat tekbirleri beraberce getirir. Tek başına kılındığında da terk edilmemelidir. Teşrik günleri Müslümanların Allah'a yönelerek şükrünü artırması için bir vesiledir. Namazlardan sonra bu tekbirleri getirmek hem vacip bir ibadeti yerine getirmek hem de Allah'a olan teslimiyetimizi ifade etmek bakımından önemlidir. Bir ayet. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve ışığı var eden Allah'a mahsustur. Ama yine de kafir olanlar putları Rablerine eş tutuyorlar. En'am suresi 1. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İbadet ettim diye sadece ibadetlerine güvenen kimse batmıştır. Kul Allah'ı sadece ibadetle bulamaz. Kulun yolu çok incedir. Kim bilir kaç bin kul yalnız ibadetle meşgul oldu ve tam ölecekleri zaman dalalete düştü. Kim bilir kaç bin asi ve günahkar kul da son nefesinde doğru yolu

0: radio, Dialect Radio.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: El-Müteali. Varlıklara mahsus her türlü noksanlıktan münezzeh, izzet ve şerefi en yüce. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlığın kendisine muhtaç olduğu Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Şan, şeref, kuvvet ve kudret sahibi olmak anlamındaki âlâ, uluv kökünden türeyen müteali esması, izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olan anlamına gelir. Allah'ın müteali olması, kimsenin onun mahiyetini anlatamayacağı, hiç kimsenin ilim ve irfanının varlığının bilgisine ulaşamayacağı kadar yüce olması demektir. Rabbimiz, zatı, sıfatları ve fiilleriyle yaratılmışlara benzemez. Bu da yeryüzünde onun bir dengi olmadığı anlamına gelir. Biz, yaratılmışlara mahsus olan eş, evlat sahibi olma, ruhun içine sığdırıldığı vücuda, organlara sahip olma gibi niteliklerden münezzehtir. Bu özellikler kısıtlayıcıdır. Varlıkları birbirine muhtaç kılar, sonludur. Değişim ve başkalaşım gerektirir. Allah bütün bu hususların dışındadır. Peki Rabbimin bana benzememesi, bütün yaratılmışlardan hem varlık özellikleri olarak hem izzet ve şeref olarak üstün olması benim iç dünyama nasıl yansır? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. Şu an burada bu programı dinliyor olmanız nedir sevgili dinleyicilerimiz? Binlerce olasılık içinden gerçek olmuş bir olasılık değil mi? Şu an burada olmak yerine bambaşka yerlerde olabilir, başka işlerle iştigal ediyor olabilirdiniz. Ama buradasınız ve dinliyorsunuz. Binlerce olasılık arasından biri gerçek oldu şu an. Hayatın tamamı gerçeğe dönüşmüş olasılıklar bütünüdür aslında. İnsan sonsuz olasılıklar içinde yüzen bir varlıktır. O kadar ilginçtir ki, sebebi hayatımız olan anne babamızın tanışmasından başlasak, bu dünyaya gelişimizde, çocukken atlattığımız kazaları, yaşadıklarımızı düşünsek, bugüne kadar sağ salim gelebilmiş olmamız da milyarlarca olasılık içerisinden en iyi olanların ard arda gelmesi sayesindedir. Sonsuz olasılıklar içinden nasıl oldu da biz şu an aklı fikri olan sağlam birer insan olarak buradayız? Başka bir sürü şey olabilecekken hiçbiri olmadı ve biz hala yaşıyoruz. Geleceğe dair planlar yapıyoruz. Güvendiğimiz, bağ kurduğumuz kimseler var. Nasıl oldu bütün bunlar? İhtimaller arasından Rabbin bizim için seçtiklerinin ard arda gelmesi sayesinde. Hayatlarımız Allah'ın rahmeti gölgesinde gelişti, devam ediyor. Bu nimet değil de nedir? Rabbimiz nimetlerinin farkında olan kullarından eylesin. İnsanın olasılıklar dünyasında yaşıyor olması, aslında aynı zamanda hiçbir garantisinin olmadığı anlamına da gelir. Bugün yerli yerinde olan hayatımızın yarın nasıl olacağını hangimiz biliyoruz? Hangimiz bir gece bizi sallayacak bir depremden sağlam çıkacağını iddia edebilir? Bir savaş, bir kıtlık, bir hastalık hangimizi kırıp geçirmez? Hangimiz sağ kalabiliriz? Yarın ne olacağımızı hiçbirimiz bilmiyoruz ve ona rağmen yaşamaya devam ediyoruz. Hep en iyi ihtimaller üzerinden hesaplıyoruz geleceği. Her şey tamam olacak ve Allah verdiği nimetleri üzerimizde devam ettirecekmiş gibi. Öyle ümit ediyoruz. Ümit etmezsek yaşayamayacağımızı biliyoruz çünkü. İnsan iyi hissettiği müddetçe ayakta kalabilir. içten çürümeye başladığı anda yıkılır. Bizi ayakta tutan şey umut aslında. Rabbin bize merhamet edeceği umudu. Bizim için hep en iyi seçeceğine inanmak, merhametine güvenmek bizi ayakta tutuyor. Ama aslında hepimiz için her an her şey olabilir. Hiçbir zaman hiçbir şey olmayacak, varlığı olasılıklara bağlı olmayan tek bir varlık var, Rabbimiz. Allah, bütün bu olasılıkların üzerinde varlığı hiçbir olasılıktan etkilenmeyecek kadar yüce. İşte Allah'ın müteali oluşu böyledir sevgili dinleyicimiz. Onu güçlü kılan da, varlığını zedelenmekten münezzeh kılan da budur. Ve hatta bizim ona sığınmamızı sağlayan da budur. İnsan her daim kendinden daha güçlü bir varlığa sığınma ihtiyacı hisseder. Güven duygusunu tatmin etmek ve yaşamaya devam edebilmek için. Bizdeki bu güven duygusu aslında Rabbimizin müteali olduğunu bilmekten gelir. Bunun adını koyamamış olabiliriz bugüne dek. Ama derinimizde hissettiğimiz o kudrettir işte. Allah'ın hiçbir zaman hiçbir varlığa muhtaç hale gelmeyeceğini bilmek, böyle bir ihtimalin olması ihtimalinin bile olmaması. Allah öyle bir Allah'tır ki muhtaç olmak bir yana, isteyen varlık sayısı arttıkça ihsanı artandır. Vermekle tükenmeyen nimeti ve merhameti vermeye devam ettikçe de artar. Kimin neye ihtiyacı varsa ona o kadar verir. İradesine ve hikmetine göre ikram eder. Vermekle bitmeyecek bir hazine, olasılıkların üzerinde bir varlık, tükenmez bir kudret. İnsan başka kime sığınır ki? O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Hazreti İbrahim'in yolculuğu gibi bir yolculuk benimkisi. O Rabbini ararken hep güçlü olan üzerinden gitti. En iyisini bulmayı diledi. Bir Rabbe inanacaksa insan tas tamam olmasını, bütün eksikliklerden münezzeh olmasını isterdi çünkü. İnsani bir ihtiyacın arkasından koştu. Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldız gördü. İşte Rabbim dedi. Yıldız batınca da ben öyle batmadım.

insanları sevmem dedi. Ayı doğarken görünce de işte Rabbim dedi. Ay da batınca andolsun ki Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum dedi. Güneşi doğarken görünce de işte benim Rabbim bu daha büyük dedi. O da batınca kavmine dönüp ey kavmim ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım dedi. Ben Hakk'a yönelen birisi olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. İnsanın arayışı en iyiyi bulana kadar devam eder. Ben mükemmel Rabbi buldum. Benim Rabbim mütealidir. İzzeti, şerefi bütün varlıklardan üstün, lekelenemez, zedelenemez. Kudreti azalmaz, eksilmez, yetersiz kalmaz. Alemin işleyişinde olabilecek bütün ihtimaller ondan uzak. İşte benim Rabbim budur. Ve ben böyle bir Rabbe kulluk etmekten erinmem. Bana yakışır bu kulluk. Eğer ben yaratılacak kadar kıymetliysem, kulluğum da benim kadar kıymetli. Boşa harcayamam. Başkalarına kulluk edemem. Dilerim ki Rabbim, kimseye eğmediğim şu başımı, kendisi önünde eğişimi kabul eder de, beni katında kıymetli kılar. Aklımın mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan münezzeh olan, Ya Müteali, bana seni görecek bir kalp verdiğin için sana hamdım sonsuzdur. Sana kulluğumda ulaşabileceğim en mükemmel halime ulaşmadan canımı alma. Senden dilediğim en büyük nimet rahmetindir. Beni rahmetine layık eyle. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi

bizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma, dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.
6: Hayırlı sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 8090.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara
21: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan İlker Uykal.
22: Hayırlı sabahlar, gününüz aydın olsun, bereketli olsun, güzel olsun. Bugün 25 Mayıs Pazartesi. Yeni bir haftaya huzurla, umutla ve bereketle başlıyoruz. Kurban Bayramı henüz gelmedi belki ama o güzel manevi iklimin esintisini şimdiden gönüllerimizde hissetmeye başladık. Paylaşmanın, dayanışmanın, yakınlaşmanın ve gönül köprüleri kurmanın hatırlandığı güzel günlere adım adım yaklaşıyoruz. Ben İlker Uykal, bu sabahta yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Dünden bugüne yansıyan gelişmeleri konuşacak, gündemin nabzını tutacak ve güzel eserlerle de tabii ki sabahın bereketini paylaşacağız. Çayını yeni demleyenlere, uyku mahmurluğu hala yüzünde olanlara, yola çıkanlara, mesaisine hazırlananlara ve sesimizin ulaştığı her yere gönülden selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı sabahlar başlıyor.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Dünden bugüne yansıyan gelişmeleri, bugünün gazete manşetlerini, haber kaynaklarına düşen son dakika bilgilerini ve gündemin öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Hepsi Diyanet Radyo'da olacak. Ankara Merkez Stüdyolarımızda bugün bir parça parçalı bulutlu, zaman zaman güneşin yüzünü gösterdiği ama yağmurun da eşlik ettiği bir havaya uyandık. Önümüzdeki dakikalarda nasıl bir hava durumu bizi bekliyor olacak? Önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde nasıl bir hava olacak? Bayramda Türkiye'nin havası ne olacak? Birazdan notlara bakacağız. Tabii gündemin başlıkları arasında İran merkezli gelişmeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı dünya liderleriyle telefon görüşmeleri var. Bir diplomasi trafiği yürüyor orada. Kimlerle görüştü? Hangi mesajlar verildi? Onları da aktaracağız. Yollarda son durum nedir? Hali hazırda memleketlere gidişler devam ediyor. Bazı yollarda yoğunluk sürüyor. O notları da yine sizlerle paylaşacağız. Amacımız sizleri gündemden haberdar edebilmek, güne doğru bir şekilde hazırlayabilmek ve tabii ki aynı zamanda sabahınıza eşlik edebilmek, güzel eserlerle, sizlerden gelen mesajlarla birlikte. Mesajlarınızla, selamlarınızla, temennilerinizle programımıza eşlik edebilirsiniz. Günün güzelliğini ve sabahın bereketini hep birlikte paylaşacağız sizlerle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda dünya lideriyle görüşerek İran ve Orta Doğu'daki sorunları değerlendirdi. Kimlerle görüştü? Bahreyn, Bahe, Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Pakistan liderleriyle telekonferans yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönemi arzu ediyoruz mesajı verdi. Amerikan Başkanı Trump da İran krizinde çözüm noktasına gelinmesinden duyduğu memnuniyeti iletti. Süreç için her türlü desteği vermeye hazırız dedi. Bu arada Hürmüz'de ateşkesin kalıcı bir şekilde devam edebilmesi ve bir anlaşmaya varılabilmesi ne zaman söz konusu olacak? Taraflar konuşuyor, anlaşma yakın deniyor ama hali hazırda bir anlaşma sağlanabilmiş değil. Ama şöyle gelişmeler var. Savaşta 60 gün mutabakatı yakın deniyor haberlerde. ABD Başkanı Trump'ın İran'la anlaşma yakın açıklamasından sonra çözüm için ilk etapta 60 günlük bir mutabakat imzalanması gündemdeymiş. Basına yansıyan bilgilere göre Hürmüz Boğazı 60 gün boyunca gemi geçişine açık tutulacak. İran boğaza yerleştirdiği mayınları temizleyecek ve gemi geçişini engellemeyecek. ABD ise İran limanlarına yönelik ablukayı kaldıracak ve Tahran'ın petrol satışlarını sürdürebilmesi için bazı yaptırım muafiyetleri sağlayacak. Gündemi Hürriyet gazetesinin birinci sayfasından takip ediyoruz. Bir başka haber, Defne cinayete mi kurban gitti başlığıyla verilmiş. Arkadaşlarının bir süredir haber alamadığı Defne Boz, İstanbul Şişli'deki evinde ölü bulundu deniyor. Olayla ilgili hemen soruşturma başlatılmış. Bilgi Üniversitesi tekrar açıldı. Perşembe günü Cumhurbaşkanı kararı ile kapatılan İstanbul Bilgi Üniversitesi bugün yayımlanan kararla yeniden açıldı. Gündemin satır başlarına bakmaya devam edelim ama tabii ki sabahın bereketini paylaşırken güzel eserler bize eşlik edecek diyoruz. Onlardan birini daha dinleyelim ve ardından gündemi paylaşmaya devam edelim.

Saatlerimiz 7.44'ü gösteriyor. Sizlerden mesajlar gelmeye başladı bile. Günün bu saatinde dahi bizi yalnız bırakmadığınız için sevgili dinleyicilerimiz sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun ve sabahın bereketini birlikte paylaşmak ne kadar güzel, öyle değil mi? Hemen bir mesaja bakalım hızlı bir şekilde. Bir dinleyicimiz selamun aleyküm. Diyanet Radyo hayırlı sabahlar diliyorum. Sabahların mutluluğu sizi dinleyerek geçiyor demiş. Bizler direksiyon başında ekmeğimizin peşindeyiz. Sıradaki eseri kızım Erva Nur, oğlum Yiğit Han'a armağan ediyorum demiş. Yayınlar dinlemiş dinleyicimiz. Dilemiş, teşekkür ediyoruz. İzmir Işıkkent'ten en içten selamlarını gönderen Hasan Aktürk ve Akışoğlu var. Onlar da yine hayırlı sabahlar ve hayırlı bayramlar dileklerini bizlerle paylaşmışlar. Birçoğumuz için tatil heyecanı başlamış olabilir ama hali hazırda çalışan insanlar da var. Gördüğünüz üzere kimilerimiz akraba ziyaretlerinin planını yapıyor, kimilerimiz yoğun günlerin ardından biraz dinlenmenin hayalini kuruyor veya hali hazırda şu anda dinlenmeye başladı ya da mesaisinin başında olanlar var. Hayatın akışı devam ediyor çünkü. Mesai başında olanlar, görevinin başında fedakarca çalışanlar, hizmet üretmeye devam edenler de var. Onlara da hayırlı işler diliyoruz, hayırlı kazançlar diliyoruz. Helal rızkının peşinde koşan herkese kolaylıklar diliyoruz. Günün gündeminden sizlere haberdar etmeyi sürdürüyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Erdoğan'dan lider diplomasisi başlığını görüyoruz Sabah gazetesinin birinci sayfasında. Özel provokasyon fiyasko ile bitti başlığı var. Bir başka haberde CHP olağan kurultayının mahkemece iptal edilmesi ve mutlak butlan atanmasının ardından CHP genel merkezinde bir hayli hareketlilik vardı dün. Özgür Özel ve ekibi CHP genel merkezinde kaos çıkardı deniyor. Polise saldıran provokatörler binadan tahliye edildi başlığını görüyoruz. Ve sonrasında yaşananlara dair Sabah gazetesinde birinci sayfada fotoğraflar eşliğinde bir haber verilmiş. Bir başka başlık: New York'ta Türk mutfağı rüzgarı. Emine Erdoğan'ın başlattığı Türk mutfağı haftası etkinlikleri kapsamında New York Türk evinde 8. gastron show düzenlendi. Konukları lahmacun, yaprak sarma ve gözleme gibi geleneksel lezzetler ikram edilmiş. Bu barbar rejim dağıtılmalı, gündemden hiç düşmemesi gereken, her zaman bir şekilde gündemimizde tutmamız gereken bir olay. Tabii ki Filistin'de yaşananlar, Sumut filosu, küresel Sumut ittifakı ve orada alıkonulması, İsrail tarafından gözaltına alınanlar ve orada yaşadıkları insanlık dışı zulüm. Bunların her seferinde gündeme getirilmesi ve hiç unutulmaması gerekiyor. Siyonistlerin kaçırdığı Sumut filosu aktivistleri İsrail'de yaşadıkları insanlık dışı zulmü anlattı deniyor bir haberde. Şeyma Denli Yalvaç, başörtüleri zorla çıkardılar, çırılçıplak soyup videoya aldılar, onlar insan değil diyor. Yine Margaret diye bir doktor, insanlara köpek gibi muamele ettiler, bu zalim barbar rejim dağıtılmalı deniyor. Etnospor, köklerden geleceğe giden yol. Etnospor Kültür Festivali'nin 8.'si dün tamamlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sevgi evlerinde kalan

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Günün bu saatinde sürekli şunu söylüyorduk. Diyorduk ki aman yolda, trafikte, sabah yoğunluğunda çok dikkat edin. Direksiyon hakimiyetinize, dikkatinizi asla kaybetmeyin. Trafik yoğun. Ama şu saat itibariyle, şu dakika itibariyle Türkiye'nin birçok büyük şehrinde, Ankara ve İstanbul tabii ki en başta gelen şehirler, trafik yoğunluğu yok denecek kadar az. Hele ki İstanbul'da bu saat itibariyle şu dakikada trafik kilitlenmiş vaziyetteydi.

Öyle değil mi? %80'ler oranında şu dakikada trafik yoğunluğu olması gerekirken İstanbul'da şu anda trafik yoğunluğu %8'miş. Kurban Bayramı'na 2 gün kaldı ama pazartesi gününe büyük şehirler sakin başladı. Başta İstanbul olmak üzere. Bayram göçü diye de ifade ediliyor biliyorsunuz. Farklı şehirlere gidenlerin oluşturduğu bu durum, bu tablo. Ve mesai günlerinde onlarca dakika süren mesafelerin seyahat süreleri de 1-2 dakikaya kadar inmiş. İstanbul'da köprü geçişleri de yine an itibariyle sakin durumda. Aynı şey tabii Ankara için de geçerli. Şu anda çok daha sakin bir yol güzergahı söz konusu. Ama ne olursa olsun işlerine yetişmeye çalışan, gitmeye çalışan insanlar var, dinleyicilerimiz var. Onlara da yine hayırlı, bereketli kazançlar diliyoruz. Gazetelerin birinci sayfalarında şüphesiz dün CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar yer buluyor. Mutlak butlan kararının ardından gün boyu bir gerginlik vardı CHP Genel Merkezi'nde. Hem Özgür Özel hem Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gruplar arasında arbede çıktı. Polis ekipleri genel merkeze girdi ve Kılıçdaroğlu ekibi de yine genel merkezde yer aldı ama tüm bu yaşanan gelişmelerle ilgili de soruşturma da başlatılmış aynı zamanda çıkan olaylarla ilgili olarak. Yeni Şafak gazetesinin birinci sayfasına baktığımızda kimsenin kimseyi tehdit etmediği bir düzen olmalı ifadesini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ve Bahreyn, BAE, Katar, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün liderleriyle telekonferansla yaptığı görüşme birinci sayfasında yer buluyor. Aile Bakanı'yla yapılan bir röportaja yer verilmiş. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düşen doğurganlık oranlarının artık varoluşsal bir boyuta ulaştığını belirterek, konu sadece aile değil, Türkiye'nin geleceği, üretim gücü, sosyal dayanıklılığı ve yarınlarıdır diyor. Bununla ilgili bir araştırmaya geçtiğimiz günlerde yer vermiştik hatırlayacaksınız. Doğurganlık ve genç nüfus oranının her geçen gün daha da düştüğüne dair bir istatistiki veri vardı. Dolayısıyla şu anda verilen mesajların, yapılan açıklamaların altının ne kadar dolu olduğunu, aslında buna ne kadar ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Paşinyan'dan demiryolu teşekkürü başlığını yine gördük. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Gürcistan üzerinden Türkiye'ye geçen Ahılkele-Kars demiryolu bağlantısının Ermenistan'ın ihracat ve ithalatı için açıldığını duyurdu. Paşinyan, Ermenistan'ı raylarla dünyaya bağlayan bu adım için Türkiye ve Gürcistan'a teşekkür etmiş. Sevgili dinleyicilerimiz, zaman zaman çeşitli dükkanların camında o dükkanın yaptığı ticaretle alakalı olmayan bazı afişler, duyurular görürsünüz. Mesela abartarak söylüyorum ama bunlar da oluyor. Erkek berberinin camında pekmez bulunur başlığını mesela duyurusunu görebiliyorsunuz. Veya yine çok başka bir ticaret alanı ile ilgili bir gıda, işte köyden organik bal veya işte yeşillik, aromatik bitki, artık neyse ticaretini çok farklı bir şekilde gerçekleştiriyor ama aynı zamanda çok farklı alanlarda da satışlar yapıldığını görüyorsunuz. Buna dikkat çeken bir haber var Yeni Şafak gazetesinde. Kuaförde zeytinyağı, kırtasiyede kahve, emlakçıda salça, fırında sigara ve dahası. Son dönemde ek gelir arayışına giren esnafın kendi iş kolu dışında ürün satma alışkanlığı artıyor denilmiş haberde. Ama dikkat çekilen bir husus var ki, o da şu: uygun koşulda saklanmayan gıdaların oluşturabileceği risk. Bu satışların en azından bir kısmına yasal engel olmasa da uzmanlar etiketsiz, kayıtsız ve uygun koşulda saklanmayan gıdalardaki riske dikkat çekiyormuş. Bir başka başlığa da yine yer verelim. Her yer Gazze gibi olacak. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın Sumut aktivistlerinin darp edildiği görüntüleri kendi sosyal medya hesabında yayınlaması dünyada infiale yol açmıştı. Yeni Şafak'ın konuştuğu aktivistler 38 saniyelik o videoda da görünmeyenleri anlatmış. Şöyle mesela Fatih Varol bu İsrailli bakanın kendilerine
Erdoğan'a söyle başarılı olamayacaksınız, ablukayı kıramayacaksınız, her yer Gazze gibi olacak dediğini aktardı. Bu sözler tercüman tarafından hemen Türkçe'ye çevrildi ve Varol sen bebek katilisin, biz İsrail'e değil Filistin'e geldik karşılığını verince darp ve işkence başlamış. Yani görünmeyen yüzü de var olayların ve bu görünmeyen yüzü bizlerin bilmediği kısmı ve oradaki o insanlık dışı davranışlar bu şekilde Yeni Şafak gazetesinde birinci sayfalara taşınıyor. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor ve yeni saate birazdan geçiş yapacağız ama öncesinde güzel bir eser dinleyelim, ardından tekrar birlikte olalım.

0: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık. Reklam.
4: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
5: Saatlerimiz 8.06'yı gösteriyor. Yeni bir saate başlıyoruz. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için, işe gitmekte olanlar, direksiyon başında olanlar, yola koyulanlar, eş dost akrabasının yanına gidecekler, tatile çıkacaklar. Biraz bu çalışma temposuna ara vermek için şehirden uzaklaşmak isteyenler. Sesimizin ulaştığı her yere, Türkiye'nin 81 iline, dünyanın dört bir tarafına selamlarımızı, hayırlı sabahlar dileklerimizi iletiyoruz. Gününüz bereketli olsun, gününüz huzurlu geçsin diyoruz. Bir yanda Kurban Bayramı'nın manevi iklimi yaklaşırken, diğer yanda da hac ibadetini yerine getirmek üzere mukaddes beldelerde bulunan dinleyicilerimizi, Müslümanların dualarla örülü yolculuğu devam ediyor tabii. Dünyanın dört bir yanından mübarek beldelere akın eden hacı adaylarının Arafat yolculuğu bugün başlayacak. Arafat'ta vakfeye duracak. Milyonlarca Müslümanı heyecan sarmış durumda. Orada tabii çok başka bir manevi iklim söz konusu. Onun tarifi yok. Orada olmadıktan sonra, o atmosferi yaşamadıktan sonra ne kadar söylesek, ne söylesek az, gerçekten tarifsiz bir manevi iklim. Rabbim ibadet için kutsal topraklarda bulunan bütün hacı adaylarının ibadetlerini, makbul dualarını kabul eylesin. O kutlu yolculuğa gönlünde hasret taşıyan herkese de en güzel vakitte bu nimeti nasip etsin diyoruz. Tabii ülkemiz Diyanet İşleri Başkanlığımız koordinesinde orada çok güçlü bir organizasyona imza atıyor ve her yılda bu başarı katlanarak devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Safi Arpaguş da orada kutsal topraklarda Müslümanların yanı başında hem orayı koordine etmekte hem de önemli mesajlar vermekte. Mekke'de düzenlenen kafile başkanları toplantısında yaptığı konuşma var ve oradan gelen mesajlar şöyle: Allah'ın misafirlerine hizmet etmeyi en büyük şeref biliyoruz. Hac yolculuğunun hacılarımızın hayatına unutulmaz hatıralar ve değer katması için var gücümüzle çalışıyoruz diyor Profesör Doktor Safi Arpaguş. Hac ibadetinin tüm Müslümanlar için her zaman en büyük vuslat arzusu, hasret ve tahassür olduğunu belirterek, hac mevsimi bu kutlu yola çıksın ya da çıkmasın, her Müslüman için tatlı bir telaş ve heyecandır. Bu sebeple yürekleri Allah ve Resulünün aşkıyla yanıp tutuşan bu özlemi yatıştırmak için burada bulunan müminler için hac büyük bir kavuşma, özlemle beklenen bir vuslat anıdır. Şu anda on binlerce vatandaşımız benzersiz manevi bir iklimin hakim olduğu bu kutlu beldede bulunmanın, ömürde ancak bir defa elde edilebilen bir fırsata erişmenin, sevgili peygamberimizin hatıralarıyla dolu bu beldede bulunmanın hazzını ve coşkusunu yaşıyor demiş. Evet, bu mesajları da sizlere aktardıktan sonra yine güzel eserlerle birlikteliğimize devam edelim. Kulağınıza hoş gelecek, sabahınızın bereketini artıracak ve aynı zamanda heyecanımızı da yükseltecek eserlerle birlikteliğimiz devam ediyor.

0: Hattımız 0533 013 80 90.
1: Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağışlar devam edecek mi? Hayatımızı nasıl etkileyecek? Ve tabii ki Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Bunları merak ediyorsanız hemen o notları aktaralım. Bugün kıyı Ege ve İstanbul dışında Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki bayramda nasıl? Birinci günü hava sıcaklıkları 30 dereceleri görecekmiş. Perşembe ise hem sağanak hem de serin hava geliyormuş. O yüzden bunlara dikkat edelim. Özellikle salı ve çarşamba günleri güneşli hava var. Ama perşembeden itibaren yine hava serinleyecek. Bugün yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yine bayram haftasında en yağışlı günler pazartesi ve perşembe olacak, hatırlatalım. Ülkenin genelinde sağanak yağış var. Özellikle Karadeniz hattına dikkat ediyoruz. Tokat, Samsun, Amasya ve doğuda da Erzincan, Sivas taraflarında yine sağanak yağışlar bekleniyor. Dere taşkınları yaşanabilir, buna dikkat etmek lazım. Akdeniz'in iç kesimlerinde ve doğu bölgelerde de pazartesi ve perşembe sağanak yağmurların devam edeceğini söylüyor meteoroloji uzmanları. Tabii bir taraftan da sağanak yağışın hayatı olumsuz etkilediğini ifade etmiştik. Giresun'un Bulancak ilçesinde heyelan riski nedeniyle 11 ev tahliye edilmiş. Bölgede toprak kaymasının yaşanmasının ardından hemen AFAD harekete geçmiş. Jandarma ve belediye ekipleriyle birlikte geniş güvenlik önlemleri alınmış. Heyelan tehdidi altında bulunan 11 hanede yaşayan yaklaşık 50 kişi güvenlik amacıyla evlerinden tahliye edilmiş durumda. Tabii sağanak yağış aynı zamanda yollarda da dikkatimizi dağıtabilir. Trafikte olumsuz sonuçlara yol açabilir. Lütfen dikkat. Yine bir haber, Adana'dan bir trafik kazası haberini okuduk, öyle değil mi? Bir aile yok oldu. Haber kaynaklarına düşen haberlerden biriydi bu. Dolayısıyla lütfen yolda dikkat edelim. Uykusuz yola çıkmayalım. Emniyet kemerimiz mutlaka takılı olsun. Bunu defalarca ifade etmemize rağmen ne yazık ki olumsuz durumlar özellikle tatil dönüşlerinde veya tatile gidişlerde yaşanabiliyor. Bir anda bir kabusa dönüşebiliyor yolumuz. O yüzden lütfen çok daha dikkatli bir şekilde yola çıkalım. Sadece kendinizi taşımıyorsunuz, ailenizi, çocuklarınızı taşıyorsunuz. Bu bilinçle yola çıkmak gerekirse bir saat geç varın gideceğiniz yere çok önemli değil ama sağ salim gidebilmek çok çok daha önemli malum. İstanbul Bursa yakınlaşıyormuş. Yüksek hızlı trenin Bursa Osmaneli kesiminde son aşamaya gelen çalışmalar yılın ikinci yarısında tamamlanacakmış. Bursa Ankara ve Bursa İstanbul arası 2 saat 15 dakikaya düşüyor. Ulaşımı da bu anlamda kısaltacak bir proje. Zaten yüksek hızlı tren projesi Türkiye'nin keşke her yerine yayılabilse ve ulaşım bu şekilde çok daha sağlıklı bir şekilde sağlanabilse. Biliyorsunuz demir yolu en güvenli ulaşım araçlarından, ulaşım güzergahlarından biri. Tren yolunun yaygın olduğu şehirlerde hem ulaşım daha sağlıklı yapılabiliyor hem de daha güvenli yolculuk söz konusu olabiliyor. Ve bir başka haber Türkiye Gazetesi'nden takip edelim. Fahri Müfettiş'e belge şartı başlığını görüyoruz. Trafik müfettişlerinin kestiği cezalarda yetki ve keyfilik tartışması yaşanıyor denmiş ve hukukçulardan gelen yorumlar var. Teknoloji bu kadar gelişmişken hatalı park ve ışık ihlali durumunda fotoğraf ya da videoyla çekip rapor hazırlanamıyorsa ceza yetkisi verilmemeli deniyor. Bu anlamda trafik fahri müfettişlerinin tuttuğu raporlar tartışmaya sebep oldu deniyor Türkiye Gazetesi'nde. Bu arada geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu bir uygulama vardı. Hayat 112 acil mobil uygulaması devreye sokulmuştu. Aslında bunun amacı nedir? uygulamayla ihbarlar tek çatı altında toplanıyor. Dijital ortamda toplanarak gerekli yerlere dağıtılabiliyor. Burada hız ve hiçbir şikayetin cevapsız kalmaması amaçlanıyor. Örneğin vatandaşlar sesli ve görüntülü 10 saniyelik videoyla ihbarda bulunabilecekler. Fotoğraf ve video paylaşılabilecek bu uygulamada ve bildirim oluşturulduğu andan itibaren konum anında merkeze düşecek. Böylece kavga, hırsızlık veya şüpheli asayiş olayları saniyeler içinde ihbar edilebilecekmiş. Hani yaşanan bir takım asayiş olaylarında nerede polis, neden müdahale edilmiyor gibi zaman zaman eleştiriler yükseliyordu ya, işte bunu da önlemek için önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Yine okullarda olası bir güvenlik krizinde yapılan çağrı anında çok acil koduyla düşecekmiş. Yine depremler modülüyle de ülke genelindeki sarsıntılar haritadan anlık takip edilebilecekmiş. Aynı zamanda acil toplanma alanı, eczane, hastaneye ve sağlık ocağı gibi noktalarda yine haritadan bulunabilecekmiş. Güvenli bir şekilde hayata geçirilen bu uygulama hayatımızı bu anlamda kolaylaştıracak gibi gözüküyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi güzel bir eser dinleyelim, ardından birlikteliğimiz devam etsin.

Saatlerimiz 8:25'i gösteriyor. Sabahın bereketini, güzelliğini ve tabii aynı zamanda da heyecanını sizlerle birlikte paylaşmaya devam ediyoruz. Evinde olanlara hayırlı sabahlar diliyoruz. Yeni güne başlayanlara gününüz aydın olsun mesajıyla sesleniyoruz. Yola çıkanlara veya trafikte olanlara, mesaisi olanlara da hayırlı yolculuklar ve aynı zamanda hayırlı kazançlar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Sizleri gündemden haberdar etmeye çalışıyoruz. Bir spor başlığı verelim. Futbolla ilgilenenler için tabii ki. Süper Lig'de 13 şehirden takım mücadele edecekmiş yeni dönemde. 2026-2027 sezonunda 13 şehir temsil ediliyor. Ve en fazla takım 6 kulüple yine İstanbul'dan olacak. En son Süper Lig'e çıkan takımlar Erzurum Spor'la Ahmet Spor faaliyetlerinden sonra Çorum Futbol Kulübü de yine playofflarda şampiyon olarak Süper Lig bileti aldı. Bu çerçevede 3 büyüklerin yer aldığı İstanbul yine liste başında bulunuyor. Temsil edilen şehir olarak baktığımızda ve İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Gaziantep, Antalya, Konya, Kocaeli, Samsun, Trabzon, Rize, Erzurum, Diyarbakır ve Çorum'da birer takımla temsil edilecek takımlarımıza centilmenlikten ayrılmamaları çağrısıyla birlikte güzel bir sezon geçirmelerini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün tabii tam 43 yıl önce aramızdan ayrılan, vefat eden Necip Fazıl Kısaküre'nin ölüm yıl dönümü, vefat yıl dönümü, onu da anmazsak olmaz tabii ki. Bir aksiyon adamıydı, aynı zamanda önemli bir fikir adamıydı. Verdiği eserlerle, fikirleriyle ve aynı zamanda kalemiyle tabii ki hepimizin hayatını etkileyen birisiydi. Güçlü bir kalemi vardı, nesiller üzerinde derin izler bıraktı ve müstesna bir dava ve edebiyat adamıydı diyebiliriz bunun için. Hem medeniyet tasavvurumuzu, hem düşünce dünyamızı ve kelimelerle kurduğumuz bağı da zenginleştiren Necip Fazıl Kısaküre'yi vefatının 43. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Ve böylece sevgili dinleyicilerimiz, bu notla da birlikte hayırlı sabahların sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sabahın bereketini, gündemin sıcak gelişmelerini ve güzel temennileri sizlerle paylaştık. Evde, işte, yolda bizlere eşlik eden her bir dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Rabbim gününüzü bereketli, işlerinizi kolay ve gönüllerinizi de huzurlu eylesin diyoruz. Ben İlker Uykal. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günleriniz olsun.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
6: karşılıksız sevenler, kadir kıymet bilenler, üzerine güneş değmeyenler, hesap etmeden verebilenler,
8: ben değil, biz diyebilenler,
6: herkese merhamet edebilenler, yolu yönü haktan yana olanlar,
9: aralarında selamı yayanlar,
6: doğrudan yana olanlar, mazluma kol kanat olanlar, yol açan,
9: yol olan,
6: yolda olanlara. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf katılım.
0: Reklam.
4: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 25 Mayıs 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 8 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 12 Mayıs 1442. Tarihte bugün Necip Fazıl Kısa Kürek'in vefatı 1983. Arka sayfa. Günün konusu. Teşrik tekbirleri. Teşrik tekbirleri Zilhicce'nin 9'unda Kurban Bayramı arefesinde sabah namazıyla başlar. Kurban Bayramı'nın 4. günü İkindi namazına kadar, ikindi namazı dahil devam eder. Hanefi mezhebine göre toplam 23 vakit farz namazının ardından teşrik tekbirleri getirmek kadın erkek tüm Müslümanlar için vaciptir. Şafiilere göre ise sünnettir. Teşrik tekbirleri şu şekildedir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bu tekbirler Allah'ın büyüklüğünü, birliğini ve hamde layık olduğunu hatırlatır. İslam'da birçok ibadette olduğu gibi teşrik tekbirlerinde de birliktelik esastır. Cemaatle namaz kılındığında hem imam hem de cemaat tekbirleri beraberce getirir. Tek başına kılındığında da terk edilmemelidir. Teşrik günleri Müslümanların Allah'a yönelerek şükrünü artırması için bir vesiledir. Namazlardan sonra bu tekbirleri getirmek hem vacip bir ibadeti yerine getirmek hem de Allah'a olan teslimiyetimizi ifade etmek bakımından önemlidir. Bir ayet. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve ışığı var eden Allah'a mahsustur. Ama yine de kafir olanlar putları Rablerine eş tutuyorlar. En'am suresi 1. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

0: الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: يا مولاي حتى متى وإذا متى أقول لك العتبى مرة بعد أخرى، ما لا تجد عندي صدقا ولا وفاء. يا غوثا
2: Bilirim, ağır ağır kapatırken yeryüzü gözlerini ışığa ve uyurken güneş lacivert bir göğün koynunda, uyuyamayan bir şehir vardır şimdi ve uyuyamayan insanlar. İpekten bir sedef gibi içinde sakladığı simsiyah incisiyle Rahman'ın davetlilerine gönlünü açmış, taşıyla, toprağıyla uyanıktır Mekke. Uyanıktır, bir ana şefkatiyle kucağını açmıştır huslat için yollara düşmüş gönülleri. Bilirim, aşka niyet edilerek başlanan bir dönüş vardır şimdi. Bir tavaf bilirim, her adımda miraca yükselten ve her dönüşü Burak'la göğe şahlandıran, Kabe'nin kıyısında, Rahmani iklimlerin koynunda 7 satırlık bir şiirdir şimdi metafta yazılan. Hüzünlüdür kimi satırlar, gözyaşıyla ıslanmıştır. Kimi satırlarda vuslatın tatlı huzuruna boyanmıştır. Benici hak yoluna düşmüş pervane bilirim, nurun ateşinde yanmak için Kabe'nin etrafından sonsuzluğa kanat çırpan. Ömrü 24 saate denk pervaneler için aynı değildir tavafta dakikalar. Nazlıdır saatler ve değerlenir saniyeler. Ve her vakit sağdan sola dönmez saatler bilirim. Eski ama eskimeyen bir mabet, tersine çevirir tüm yönleri. Soldan sağa döner şimdi saatler ve insanlar. Ve ateşe değdikçe kanatlar, yanık sinelerden kopup gelen dertli yakarışlar.

şefkati karşısında dizlerinin bağ çözülmüş, yabancı omuzları hıçkırıklarıyla ıslatan. Nice aşık gönüller bilirim sonra. Tenhalarda edepten iki büklüm olmuş. Sükutunda yüreğini yırtıp gelen hisli çığlıklar gizlenmiş. Gizli dualar göğe yükselir şimdi dertli gönüllerden ve nice itiraflar dökülür dillerden. Birbirini ezercesine yürürken ve Allah'a koşuyormuşçasına dönerken insanlar unutmuştur nereden geldiğini, nereye gittiğini ve etrafında akıp giden inanç selini. Metafın soğuk taşlarını yakan çıplak ayaklar vardır şimdi tavafta. Rabbini bulmuş, kendini kaybetmiş. İşte bu yüzdendir yana yakıla dudaklardan dökülen haykırışlar, kendinden geçişler ve inleyişler bu yüzdendir. Yeryüzünün ilk mabedinde ve vuslat vaktinde duyulan hıçkırıklar bu yüzdendir. Tavafın sesleri göklere ulaşır şimdi Kabe'nin üstünden. Ve gönülden gelen acı bir yakarıştır metaftan yükselen. Bilerim, yanmak vaktidir şimdi. Yana yana dönmek vaktidir. Ve kendinden geçmek vaktidir.

أسري الله نعم الوكيل.

0: reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Reklam.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Namaz vakti gelince bir bayrak diksek, onu görenler birbirine haber verirler.
2: Bayrağı takip etmek de birbirimize haber vermek de zor olur. Daha kolay bir yöntem olmalı.
3: Peki Yahudilerin önemli zamanlarda çaldığı gibi bir boru çalsak, duyan herkes toplansa?
4: Rüyamda çan taşıyan bir adam vardı. Ondan insanların namaza davet etmek için çanını satın almak istedim. Oysa bana sana daha hayırlısını öğreteyim mi deyip bir takım kelimeler öğretti.
5: Bilal-i Habeşi yüksekçe bir yere çıkarak yanık sesiyle öğrendiği kelimeleri okumaya başladı.
6: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
7: Ya Resulallah, onu mazur gör. Siz gelmeden önce kraliyet tacını giymek üzereydi. Medine'nin reisi olmayı planlıyordu. Bu liderliğin elinden alınmasını hazmedemiyorum.
0: 36. Bölüm.
5: Peygamberimiz kendi evine yerleştikten sonra çocuklarını ve ailesinin geri kalan kısmını Medine'ye getirtti. Hazreti Ebu Bekir de Medine'deki yaşamları düzene girene kadar eşini, kızlarını ve bir oğlunu Mekke'de bırakmıştı. Aylardır birbirlerinden ayrı kalan aile fertlerinin hasreti dinmiş, Medine'de huzur içinde yaşamaya başlamışlardı. Bunu takip eden günlerde Peygamberimiz çok sevdiği dostu Hazreti Ebu Bekir'le akraba oldu. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Ayşe ile hicretten önce nişanlanan Resulullah, Medine'de onunla sade bir düğünle evlendi. Peygamberimiz için yapılan odalardan biri Hazreti Ayşe'ye aitti. Diğerlerinde Hazreti Fatıma, Ümmü Eymen ve diğer aile fertleri oturuyordu. Resulullah ailesinin en yakın komşuları Suf ve ashabıydı. Peygamberimizin evinin odaları mescide açılıyordu. Mescidin arka tarafı ise Suf ve ashabının kaldığı yerdi. Burada yaşayanlar Peygamberimizi sürekli görme şansına sahiptiler. Gece gündüz onun sohbetinden istifade ediyorlardı.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
1: Bilal ezanı okuduğuna göre peygamberimiz birazdan evinden çıkar.
2: Benim de sormak istediğim bir şeyler vardı.
3: Her sabah namazdan sonra güneş yükselene kadar bizimle sohbet ediyor. Sen de sorularını o zaman sorabilirsin.
1: Bu sohbetlerin tadını başka hiçbir şeyde bulamıyoruz. Güne onunla başladığımızda kalbimiz sevinçle doluyor.
4: Hah, işte peygamberimiz çıktı. Hadi safları düzelteceğiz.
0: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.
5: Peygamberimiz namazdan sonra arkadaşlarına şöyle dedi: size derecesi oruçtan, namazdan ve sadakadan daha üstün bir amelin ne olduğunu söyleyeyim mi?
4: Evet söyle ya Resulallah. Evet. Söyle, söyle. Seni dinliyoruz.
5: Peygamberimiz araları bozulmuş iki kişinin arasını düzeltmek dedi ve ilave etti: cennete girmek ister misiniz?
1: Elbette isteriz. Elbette. Tabii ki, elbette. Elbette.
5: Peygamberimiz, öyleyse kendiniz için istediğiniz şeyi kardeşiniz için de isteyin dedi. Bu arada Abdullah bin Mesud bir soru sordu:
6: Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir ya Resulallah?
5: Peygamberimiz, vaktinde kılınan namazdır diye cevapladı.
6: Sonra hangisidir?
5: Peygamberimiz anaya babaya iyilik etmektir dedi.
6: Ondan sonra hangisidir?
5: Peygamberimiz Allah yolunda savaşmaktır dedi. Başka bir adam söz aldı:
7: ey Allah'ın Resulü, insanların hayırlısı kimdir?
5: Peygamberimiz ömrü uzun, ameli güzel olandır dedi.
7: Peki insanların en kötüsü kimdir?
5: Peygamberimiz ömrü uzun, ameli kötü olandır diye yanıtladı. Peygamberimiz ashabından her biriyle ayrı ayrı ilgilenir, onları göremediğinde hal hatırlarını sorardı. Ashab-ı Suffe'ye düşkünlüğü ise bir başkaydı. Mütevazı bir hayat yaşayan Suffe ehlinin güzide sahabileri tam bir irfan ordusuydular. Bütün mesailerini İslam'ın esaslarını öğrenmeye hasretmişlerdi ve aralarına sürekli yenileri katılıyordu.
8: Hoş geldin kardeşim.
9: Hoş bulduk.
8: Gel, sana kalacağın yeri göstereyim. Burası Suffe. Hep birlikte burada kalıyoruz.
9: Resulullah'ın evi nerede?
8: Az ileride. Bak, başını uzatsan görürsün.
9: Aa, evet. Kaç kişi kalıyor burada?
8: Sayımız değişiyor. Ortalama 80 kişiyiz. Şehir dışından gelen misafirlerin burada konakladığı oluyor. Ya da yeni Müslüman olanlardan hicret edip de kalacak yeri olmayanlar burada kalıyor.
9: Peki geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz?
8: Gündüzleri bulduğumuz işlerde çalışıyoruz. Mesela ben bugün Medine'nin Güney Mahallesi'ndeki bir bahçeden hurma toplamaya gideceğim. Arkadaşım Abdullah pazardaki bir tüccarın mallarını taşıyacak. Yani düzenli bir işimiz yok. Ama hamdolsun karnımızı doyuruyoruz. Rızıksız kalmıyoruz.
9: Peki her biriniz bir meslek edinseniz, mesela ticarette ya da ziraatte uzmanlık kazansanız daha iyi olmaz mı?
8: Tabii yani olur olmasın ama bizim asıl gayemiz Resulullah'ın yanında olmak. Onun ilminden ne kadar istifade edebilirsek o kadar iyi. Sürekli bir iş buna mani olur. Hem aramızda bir iş bölümü var. Kimimiz çalışıp buraya o günkü rızkımızı getirir, kimimizse Allah Resulü'nün yanından ayrılmaz ve o gün öğrendiklerini burada bulunmayanlara anlatır.
9: Yani Resulullah'ın ağzından çıkan hiçbir sözü kaçırmıyorsunuz. Böyle düşünmemiştim. Anlaşılan ciddi bir eğitim faaliyeti içindesiniz. Nasıl yapıyorsunuz bunu?
8: Peygamber Efendimizin tayin ettiği öğretmenlerimiz var. Bize Kur'an okumayı ve yazı yazmayı öğretiyorlar.
9: Yazmayı da mı öğreniyorsunuz? Ya Arabistan'da okur yazar olan çok az insan vardır.
8: Resulullah okuma yazmaya önem veriyor. Biz de canla başla öğrenmeye çalışıyoruz.
9: Aranızdan okuma...

0: yazma bilen var mı ki?
1: Tabii. Ubade bin Samit'le Abdullah bin Said bin As bize okuma yazma ve dini bilgiler konusunda ders veriyorlar. Abdullah bin Mesud, Übey bin Ka'b, Muaz bin Cebel ise Kur'an öğretiyorlar.
0: Az önce mescitten geçerken birini dinledim. Sesi çok güzeldi. Kur'an okuyordu. Bahsettiğin kişilerden biri de o mu?
1: Ha, Ebu Musa'yı diyorsun sen. Evet, o da Kur'an konusunda çok bilgilidir. Kıraati de muhteşemdir.
0: Evet, evet. Dinleyenleri mest ediyordu.
1: Biz de geçen gece mescitten güzel bir Kur'an tilaveti geldiğini duyduk. Bu ses kime ait diye dışarı çıktım. Bir de ne göreyim. Resulullah da ailesi de çıkmış Ebu Musa'yı dinliyor. Ebu Musa ise farkında değil. Okumaya devam ediyor.
0: Nasıl bir iştiyakla okuyorsa artık.
1: Biliyor musun? Arkasında toplanan kalabalığı fark etmedi bile. Peygamberimiz eliyle bize susun diye işaret etti. Bir müddet onun okuyuşunu dinledik. Sonra bizim onu dinlediğimizi fark edince toparlandı. Resulullah'ı görünce rahatsız etme endişesiyle mahcup oldu. Halbuki Efendimiz onun okuyuşunu büyük bir zevkle dinliyordu. En sonunda ona, "Ey Ebu Musa, muhakkak ki sana Davut peygamberin namelerinden bir name verilmiştir." dedi.
0: Davut peygamberin de sesi dillere destanmış değil mi?
1: Böyle güzel Kur'an okuyan birkaç kişi daha var. Zamanla fark edeceksin onları.
0: Ah, inşallah tanışırız hepsiyle. Ben Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna inandım ve onu yakından tanımak için buraya geldim. Ailem yok, herhangi bir kazancım yok. Allah'ın evinde Allah'ın Resulü'nün komşusu olmak her şeyden hayırlıdır diye düşündüm.
1: Çok iyi etmişsin. Bu fırsat bir daha ele geçer mi? Mekke halkı ayaklarına gelen fırsatı teptiler. Allah Resulü'nü olmadık işkencelerle, türlü eziyetlerle yurdundan ettiler. Medinelilerse ona kucak açtılar. Sadece ona değil, bize de bir yurt verdiler. Yaptıkları fedakarlıkları anlatsam inanamazsın. Bizimle her şeylerini paylaştılar. Bir tarafta Allah'ın elçisini yurdundan kovanlar, diğer tarafta elinde avucunda ne varsa onu Allah yoluna harcayanlar. Bu yapılanlar unutulmayacaktır.
0: Allah razı olsun Medineli Ensar'dan. Biraz önce elindeki hurma dalını Suffe'nin girişindeki duvara asan kişi de bahsettiğin gönlü zenginlerden herhalde.
1: Evet, kimin getirdiği belli olmasın da mahcup olmayalım diye öyle yapıyorlar. Allah mallarını bereketlendirsin. Bize harcadıklarından daha fazlasıyla onları mükafatlandırsın. Suffe ehli için onlar Müslümanların misafirleridir diyorlar ve ellerinden geldiği kadar bize ikram etmeye çalışıyorlar. Aslında kendi ellerinde de bir şey yok. Bir kişiye yetecek yemeği iki kişi, iki kişiye yetecek olanı dört kişi paylaşıyor çoğu zaman.
0: Haklısın. Nerede bolluk var ki burada olsun? Mekke, Taif ve civar şehirler de kıtlıktan kırılıyor.
1: Bak, biz burada çoğu zaman birkaç lokmayla gün geçiririz. Hatta geçen gün bir arkadaşımız günlerdir kursağından hurma dışında bir şey geçmediği için içinin yandığını söyledi. Bunu duyan Allah'ın Resulü, "Eğer bir parça ekmek ya da et bulsam onu mutlaka size veririm. Sizin bolluk ve berekete ulaşacağınız günler yakındır. Hatta öyle günleri idrak edeceksiniz ki tencerelerle yemeklerin size sabah ve akşam ulaştırıldığını görecek, Kabe'nin örtüsü gibi kıyafetler giyeceksiniz." diye onu teselli etti.
0: Kısacık elbiselerinizi kastetmiş olmalı.
1: Evet, elbise alabilmek kolay değil biliyorsun. Çoğumuzun düzgün bir elbisesi yok. Sahip olduğumuz giysiler bir parça kumaştan ibaret. Ama bundan şikayetçi olan da yok. Burada Allah'ın Resulü'nün yanındayız ya, daha ne isteriz?
0: Biliyorum, ben de buradan nasibimi almak için geldim.
2: Allahu Ekber.
1: Bak, Resulullah'ın müezzini Bilal. O ezana başlayınca peygamberimiz de çıkar. Hadi mescide gidelim.
3: Allah Resulü'nün mescidinde bir namaz sonrası.
4: Ne oldu? Bilen var mı? Bir düşüp bayılmış.
5: Kimdi o? Hasta mıydı?
6: Etrafını açalım, nefes alsın.
5: Su, su.
6: Su yok mu? Su getirin.
5: Getir, getir. Hadi, hadi, hadi, hadi. Buraya su getir, çabuk.
6: Kardeşim, aç gözlerini.
5: Heh. Oh, nihayet açtı gözlerini. Dikkatlice kaldırın biraz başını. Otursun azıcık.
7: Niye bayıldı? Bu genç Suffe ehlinden değil mi?
6: Evet, sanırım açlıktan bayıldı.
5: Aç, aç. Açlık.
7: Aman Allah'ım.
5: Bu olamaz.
6: Allah Resulü gencin yanına geliyor. Açılın.
7: Peygamberimize müsaade edin. Yanına gelsin.
3: Peygamberimiz gençle ilgilendi. Bir miktar yiyecek getirildi. Günlerdir midesine yiyecek bir şey gitmeyen delikanlı birkaç lokma yiyince kendine geldi. Resulullah Suffe ashabına yönelip

0: onları şöyle teselli etti. Eğer Allah katında nelere sahip olduğunuzu bir bilmiş olsaydınız, yoksulluğunuzun ve ihtiyacınızın daha da artmasını isterdiniz. O akşam Peygamberimiz ashabına, yanında iki kişilik yiyeceği olan Suffe ehlinden bir üçüncüsünü, dört kişilik yiyeceği olan beşincisini yahut altıncısını alıp götürsün dedi. Ashab-ı kiram mütevazı sofralarına misafir etmek üzere bu gençleri evlerine götürdüler. Paylaşmak, hatta kardeşlerini kendilerine tercih etmek ensarın en belirgin özelliğiydi. Allah onların bu özelliklerini Kur'an'da şöyle anlatmaktadır. Onlardan önce o yurda yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Günün duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her işine Allah'ı anarak başlar, her olayı Allah'a dua etmek için bir fırsat olarak görürdü. Sahabe-i kiramın ileri gelenlerinden Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamberimizin sabah ve akşam, "Allah'ım, senin lütfunla sabaha ulaştık. Senin lütfunla akşama eriştik. Sen dileyince dirilir, yine sen dileyince ölürüz. Huzuruna varılacak olan da sensin" diye dua ettiğini ve bunu ashabına da öğreterek böyle dua etmelerini tavsiye ettiğini bildirmiştir.

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
0: Reklam.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

102. Gün Sosyal Hayatın Kadın Mimarları. Ayet-i Kerime Meali. Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacakları, hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri, çocuklarını öldürmeyecekleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmeyecekleri, dine ve ahlaka uygun hiçbir konuda sana karşı gelmeyecekleri hususunda sana biat etmeye geldiklerinde onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Mümtehine Suresi 12. Ayet. Hadis-i Şerif. Ümmü Atiye el-Ensariye şöyle demiştir. Resulullah'la birlikte 7 gazveye katıldım. Askerlerin geride bıraktıkları yüklerine bakıyor, onlara yemek yapıyor, yaralıları tedavi ediyor, hastalarla ilgileniyordum. Fetva. Kadın şahsi ihtiyacını karşılamak için kocasının parasını rızası olmadan alabilir mi? İslam dini kocaya vermiş olduğu hak ve yetkilerin yanında bir takım görev ve sorumluluklar da yüklemiştir. Bunlardan birisi de kocanın eşinin temel ihtiyaçlarını makul ve normal ölçülerde karşılama ve gidermek görevidir. Bu evlilik akdinden doğan bir sorumluluk olup, kadının zengin veya fakir olması, Müslüman veya gayrimüslim olması sonucu değiştirmez. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, Resulullah'ın huzuruna gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan cimri bir adamdır. Ne bana ne de çocuklarına yeterli harcamada bulunuyor. O görmeden malından alabilir miyim?" diye sorduğunda, Allah Resulü, "Maruf ölçüler içerisinde kendine ve çocuklarına yetecek kadarını alabilirsin." buyurmuştur. Buna göre koca, eşinin normal şahsi ihtiyaçlarını karşılamayı ihmal ederse, kadın onun malından ihtiyacı kadarını alabilir. Hikmetli Söz. Said el-Müseyyep, "Sıla bin Üşeym bana uğramıştı. Kendimi tutamayıp ayağa kalktım ve ona, "Ey Ebu Sahba, benim için dua et." dedim. Şunları söyledi: "Allah seni kalıcı olan iyiliklere özendirsin, sonlu şeylere heveslenmekten uzak tutsun. Allah sana ruhun yalnız onunla huzur ve sükun bulacağı, dinde yalnız onun dayanak yapılacağı sağlam bir iman nasip etsin." El-Maverdi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: aşktır, varsa sonunda ziyan. İstemem uslatı, olsa da ayan. Sevdam tarihe, eyledim beyan. Mecnunu, Leyla'yı kınasın diye.
1: Kökler ve sözler az sonra.

0: Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Çağrılmaktan, erinmekten, görünmekten yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Davet nedir? Hürmet nerededir? Hadi közde köpürtü, kahvelerimizi sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Her gönül, her gönlün otağına konuk olamaz. Aynı kelimeleri kullananların aynı şeyi anlatıp aynı duyguları konuşturduklarına inanma. İnsanın insana açılan haritasında yolu bulduran sevgi, ilgi, güven ve iyiliktir. Beşerin adımları insanlıktan geçmelidir elbet ama bilesin ki değer ilkin öze verilmelidir. Buna özgelik der kimileri, kimileri saygınlık. Sen ölçü de. Ölçülü insan görgü kurallarını bilir, iyinin ve güzelin içinde ağacın toprağa tutunarak büyümesi gibi bir inançla gelişir. Değerli insanlar arasında adı anılırken yüzlerde hoş bir tebessüme dönüşür. Misafirlik, toplantı, herhangi bir karşılaşma dahi ondaki cevherin kaynağını fark etmeye yeterlidir. Can canla tamamlanır. Bayram, düğün, misafirlik ortamlarında bu hal daha ziyade gözetilir. Sevinç de, keder de paylaşılmalı. Böylece kalpler huzur bulmalıdır. İşte bu yüzden davet edildiğin yere muhakkak gitmelisin. Yaprakların dalda aynı rüzgarla tuttuğu ritim nasıl ki tabiatın şarkısına dönüyorsa, birlikten doğan kuvvet de kalplerde dalgalanan hisleri pekiştirir. Eskilere açılan mazi penceresinde derin sohbetler nefeslenir, yenilere dair türlü hayallerin yelkenleri taze rüzgarlarla dolan. İnsan insanda kıvam kazanır. İnsan insanla lezzet bulur. Hayat budur. Ama çağrılmadığın yere gölgen dahi düşmesin. Her ortamın bir düzeni, sınırı var bilesin. İstenmediğin yere gidersen İstemediğin şekilde karşılanırsın. Değerini yitirmekten sakın. Adımların seni sayılıp sevileceğin yere taşımalı. Her çiçek her köşede boy veremez. Yakıştığın yerde dur. Orayı tayin etmekse aklın ve hissin rehberliğiyle anlaşılabilir. Her çınar gölgesinde bedenini gezdirme. Her kalabalık her insanı içine kabul edemez. Saygı görmek istiyorsan yerini, zamanını, ifade ettiğin sözlerin ağırlığını pek iyi kavramalısın. İstenmediğin yerde durmaktansa sade bir güzelliğe dahil olman daha görkemlidir. Bütün kapılara uyacak bir anahtar varsa eğer, o hem yalnızlıktan korkmaman hem de seni görmeyi dileyenlere asla sırt dönmemendir. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Hüsnü Hal.
1: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere

alıştırmıyor ki kendini insan. Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası, taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran bir olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Reklam.

0: Hadislerin Hikayeleri. Mekke'de gökyüzünde yıldızların açıkça seçildiği bir geceydi. Ömer bin Hattab evinde sıkılmış ve arkadaşlarından bazılarını bulup eğlenmek maksadıyla dışarı çıkmıştı. Mekke'deki karışıklık canını sıkıyordu. Hazreti Peygamberi bu karışıklığın nedeni olarak görüyor ve ona kızıyordu. Dışarıda kendisine eşlik edecek kimseyi bulamayınca Kabe'ye doğru yöneldi. O sırada Allah'ın Resulü namaz kılmaktaydı. Ömer bin Hattab Kabe'nin örtüsü altında onu dinlemeye başladı.
1: Muhammed, ne yapıyorsun böyle? Tanrına mı yaklaşıyorsun? Ya bu söylediğin sözler ne?
0: Ömer bin Hattab tam Resul-i Ekrem'in namaz esnasında okuduğu sözlere kulak verecekken birden Mekkeli müşriklerin iftiraları kulaklarında çınladı.
2: Sözleri bunlar.
3: Kâin sözü bu. Cinler musallat olmuş ona. Muhammed'in uydurması işte.
2: O bir şair. Kâin. Bir şairin sözleri bunlar.
1: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine?
0: Ömer bin Hattab okunan Kur'an'ı merak etmişti. Kulak kabarttı ve şu ayetleri duydu.
4: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ
1: Demek bu sözler ha? Demek bu sözlere inanıp senin peşinden gidiyorlar Muhammed. Bekle beni. Ben de peşindeyim.
0: Ömer bin Hattab, Hazreti Peygamber'i namaz kılarken izledi, okuduğu Kur'an'ı dinledi ve onu evine kadar takip etti. Allah'ın kutlu elçisi evine girmeden onu fark etti ve "Ne istiyorsun ya Ömer?" dedi. Ömer bin Hattab, Resulullah'a bakıyordu. Gecenin karanlığını yırtan bir çift göz, kutlu Nebi'yi izliyordu. Kapkara geceyi delen sert bakışlar, asırların karanlığını aydınlatan bakışlarla karşılaştı. Baktıkça ruhunun buzları eriyor, sanki kalbine nur doluyordu. Ömer bin Hattab, içinde bir şeylerin uyandığını hissetti. Küçük bir çakıl taşının kımıldamasıyla yıkılan, koca bir duvarın devrilmesi gibi bir gürültü koptu içinde. Sadece o ve ona bakan, nur dolu bir çift gözün duyduğu bir ses. Kalbinden gelen sözlerle konuştu ve şöyle dedi.
1: İşte yıkıldı her şey. Taş duvarlı kaleler kuma döndüler, çöle gömüldüler. Ben Ömer, Hattaboğlu Ömer. Kulaklarım bugüne kadar ne bundan daha güzel ne de bundan daha doğru söz işittiler. Okuduklarını duydum Muhammed. O bir şair, bir kâhin sözü değil, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş diyordu. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık, sonra onun can damarını koparırdık dedi. Bunlar senin sözlerin olamaz. Bunları hiçbir insan yazamaz. Hiçbir insan kendi şah damarına dayadığı bir kılıçla yaşayamaz. Duyduğum bu sözler ne bir şairin ne de bir kâhinin uydurması olabilir. Bu sözlerin doğruluğu kalbime işledi. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
0: Kutlu Nebi'nin yüzünde bir tebessüm belirdi. Bir zaman ya Rabbi, İslamiyet'i Ömer bin Hattab veya Amr bin Hişam'la teyit et diye dua etmiş ve şimdi duası kabul olmuştu. Karşısında duran Ömer bin Hattab'a baktı. Ey Ömer, Allah sana hidayet nasip etti diyerek göğsünü sıvazladı ve imanda sebat etmesi için ona dua etti.

0: Hazreti Ömer Müslüman olduğu gece Ebu Cehil'in evine giderek İslam'ı kabul ettiğini söyledi. Ertesi günde Müslüman olduğunu bütün Kureyşlilere ilan etti. Onun İslamiyet'e girmesinden sonra Müslümanlar ilk defa Kabe'de toplu olarak namaz kıldılar. Bundan sonra Hazreti Ömer Allah'ın kutlu elçisinin hep yanında oldu. Onun katıldığı savaşlara katıldı ve onu çok sevdi. Bir gün bu sevgisini şöyle dile getirdi.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin.
0: Bunun üzerine Allah Resulü ona, ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın diyerek karşılık verdi. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer şöyle dedi.
1: Vallahi şimdi sen bana canından daha sevimlisin ey Allah'ın Resulü.
0: Bu sözleri işiten Peygamber Efendimiz, şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer dedi. Kalbi peygamber sevgisiyle dolan Hazreti Ömer, kutlu nebinin ağzından bu sözleri duymuş olmanın mutluluğunu yaşadı. Allah'ın kutlu elçisiyle Ömer bin Hattab arasında geçen bu konuşma, peygamber sevgisinin önemini ortaya koyuyordu. Başka bir zamanda Allah'ın Resulü, hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz hadisi şerifini dile getirdi. Bunu işiten sahabe-i kiram Allah'ın Resulüne sevgiyi, tazim ve itaatlerini, mallarını ve canlarını onun yolunda ortaya koyarak gösterdiler.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

ibadet ettim diye. Sadece ibadetlerine güvenen kimse batmıştır. Kul Allah'ı sadece ibadetle bulamaz. Kulun yolu çok incedir. Kim bilir, kaç bin kul yalnız ibadetle meşgul oldu ve tam ölecekleri zaman dalalete düştü. Kim bilir, kaç bin asi ve günahkar kul da son nefesinde doğru yolu buldu.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin. Reklam.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler, artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamun aleyküm. Ben Aydın'dan Nurettin Olgaç. Fatih Koca'dan Mahşer'de Kur'an'la Haşreyle Bizi adlı eseri tüm inananlara ve bütün alemi İslam'a hediye ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. İster.

0: aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.
1: Selamun aleyküm. Ben Ankara Çankaya'dan İsmail. Sizlerden Mustafa Cihat'tan Zeyd'in Gözleri isimli eserini istiyorum. Tüm Diyanet çalışanlarına ve dinleyicilerine gelsin.

Hayırlı günler, Batman'dan selamlar. Sizden Mehmet Emin Aydan, O Gece Sendin Gelen Ya Hazreti Muhammed eserini tüm ümmet-i Muhammed için istiyorum. Çok teşekkürler, iyi günler.

Selamünaleyküm. İsmim Kazım Yaşar. Almanya'dan arıyorum. Hak bir gönül verdi bana ilahisini. Tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan etmek istiyorum. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar.

Selamün aleyküm. Ben İzmir'den Ayşenur. Ömer Karaoğlu'ndan Hasret Kafesi'ni Uşak'taki teyzem ve tüm Diyanet Radyo dinleyicileri için istiyorum. Hayırlı yayın.

Selamun aleyküm. Ben Tokat Erva'dan Harun Çadır. Tüm peygamber sevdalılarına, 18 bin aleme server olan Muhammed ilahisini armağan ediyorum. Hayırlı günler.

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
5: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.
6: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Hadislerle İslam az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'da büyük oranda bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Tarafların mutabakat kapsamında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'ın petrol satışlarına izin verilmesi ve Tahran'ın nükleer programının sınırlandırılmasına yönelik müzakereler için 60 günlük ateşkes uzatma anlaşmasına yakın olduğu öne sürüldü. Müzakerelerin ateşkesle sonlanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da diplomasi trafiğini sürdürdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve birçok mevkidaşıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mutabakatın önemine işaret edip, Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişlerle bölgenin istikrara kavuşacağını belirtti. Gözünü kan bürümüş katil İsrail ordusu bayram öncesinde Gazze'de yine katliam yaptı. Aralarında bir bebeğin de olduğu onlarca Filistinli şehit oldu. İşgal güçleri Lübnan'da da ateşkese rağmen saldırılarına devam etti. Başkent Ankara'nın gündemi mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tarihi kriziydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararının uygulanması çağrısı yaptı. Polis ekipleri kalabalığa müdahale ederek genel merkezi boşalttı. Özgür Özel ise geri gelmek için gidiyorum diyerek ekibiyle birlikte meclise yürüdü. 2026 yılı hac organizasyonu kapsamında Mekke'de bulunan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Doktor Tevfik El Rabia'yı ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede hac organizasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Türkiye'den gelen hacı adaylarına sunulan hizmetler ele alındı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Antalya hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 28, Antalya 25, Eskişehir 19, Trabzon 19, Erzurum 16, Diyarbakır 23, Şanlıurfa 27 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Kudüs 24, Lefkoşa 25, Gümüşhane 25, Saraybosna 21 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Yolculukta ibadet. Yolcuya tanınan kolaylıklar. İbn Abbas şöyle demiştir. Resulullah yolculukta öğle ile ikindi namazlarını cem eder, tek vakitte birleştirerek peş peşe kılar, aynı şekilde akşamla yatsı namazlarını da cem ederdi. Hicretin 9. senesinde Müslümanlara karşı savaşmak üzere Dımaşk'ta 40 bin kişilik bir ordu hazırlanmıştı. Bunu öğrenen Allah Resulü genel seferberlik ilan etti. Hazırlanan ordu Tebük'e doğru yola çıktı. Gidilecek yer uzak, havalarsa sıcak ve kuraktı. Zorlu bir yolculuğa çıkılmıştı. Öyle ki Kur'an bu yolculuğu güçlük zamanı anlamında Sa'atül Usra diye nitelemişti. Resul-i Ekrem bu zorlu yolculukta mola verip hareket edeceği zaman öğle vakti henüz girmemişse öğleyi ikindi vaktine kadar geciktirmiş ve ikisini bir arada kılmıştı. Öğle vakti girdikten sonra hareket edecekse ikindiyi öne alarak ikisini bir arada kılmış, sonra hareket etmişti. Akşamdan önce hareket edeceği zamanda akşam namazını geciktirmiş, akşamı yatsıyla birlikte kılmış, akşamdan sonra hareket edecekse de yatsı namazını öne almış, yatsıyı akşamla birlikte kılmıştı. Böylece o, ashabına yolculukta, seferde namazların kısaltılarak ve cem edilerek kılınabileceğini öğretmiştir. Hemen her yolculuğun kendine göre bir takım riskleri, sıkıntıları ve güçlükleri vardır. Kişi eşinden, işinden,

evinden, evinden uzak kalarak zihnen ve bedenen yorulur. Peygamber Efendimiz, yolculuk uykunuzu ve yeme içmenizi engelleyen bir çeşit azaptır buyurarak yolculuğun sıkıntısını tarif etmiştir. Durum böyle olunca kişi bir an önce evine, yurduna, ailesine sağ salim kavuşma çabası içinde olur. Kur'an-ı Kerim'de savaş ve hastalık gibi yolculuğun da sıkıntılı olduğundan dolayı yolculukta kılınan namaz içinde kolaylık sağlandığı belirtilmiştir. Dolayısıyla hem savaş esnasında kılınan korku namazları hem de yolculukta kılınan namazlar için farklı kolaylıklar sağlanmıştır. Resulullah'ın yaptığı yolculuklara bakıldığında risalet öncesinde ticaret, sonrasında ise hicret, cihat, umre ve hac yapmak için sefere çıktığı, seferin sıkıntılarını yaşayarak yolculuk esnasında yapılan ibadetlerle ilgili kolaylaştırıcı hükümleri uyguladığı ve bunları ashabına da öğrettiği görülmektedir. Bu hükümlerden biri, hafif ve yumuşak deriden yapılan ve ayakları topuklarla birlikte örten bir çeşit ayakkabı olan mesler üzerine yapılan mesihin süresiyle ilgilidir. Bu hususta Şüreyh bin Hani, Hazreti Ayşe'ye gelerek yolculukta mest üzerine mesh etme meselesini sorar. Hazreti Ayşe de ona, Ali bin Ebi Talib'e git ve ona sor. Çünkü o Resulullah'la birlikte sefere çıkıyordu der. Bunun üzerine Şüreyh, Hazreti Ali'ye gider ve Allah Resulü'nün nasıl mesh ettiğini sorar. Hazreti Ali, Resulullah'ın yolcunun 3 gün 3 gece, mukim olanın da 1 gün 1 gece mesh edebileceğini belirttiğini anlatır. Huzeyme bin Sabit'in, Resulullah yolculukta meshlere 3 gün mesh edin buyurdu. Eğer bu sürenin daha fazla olmasını isteseydik, onu artıracaktı ifadeleri de, Allah Resulü'nün özellikle seferde sıkıntıları gidermeye yönelik bir tutum sergilediğinin bir işaretidir. Hazreti Peygamber'in seferde bizzat uygulayarak ashabına gösterdiği kolaylıklardan biri de namazın kısaltılmasıdır. Hazreti Ayşe'den rivayet edilen, Allah namazı farz kıldığı zaman, hazarda yani barış durumunda ve yerleşikken ve seferde ikişer rekat olarak farz kılmıştı. Sonra sefer namazları oldukları gibi bırakıldı, hazar namazları artırıldı. Hadisinden de anlaşılacağı gibi seferiliğin sıkıntısı göz önünde bulundurularak namazların rekat sayılarında kolaylık sağlanmıştır. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Resulullah Mekke'den Medine'ye yola çıktığında Allah'tan başka hiçbir şeyden korkusu olmadığı halde namazlarını ikişer rekat olarak kılmış ve bu kısaltmanın Yüce Allah'ın müminlere bir ikramı olduğunu söylemiştir. Bu konuyla ilgili olarak Yala bin Ümeyye, Ömer bin Hattab'a Allah yeryüzünde sefere çıktığınızda kafirlerin size bir fenalık yapmasından korkarsanız namazı kısaltmanızda size bir sorumluluk yoktur buyuruyor. Halbuki insanlar şimdi güven içindeler. O halde niçin seferde namazları kısa kılıyoruz diye sorar. Hazreti Ömer ona şöyle cevap verir. Bu senin şaştığın şeye vaktiyle ben de şaşmıştım da onu Allah'ın Resulüne sormuştum. O da bu Allah'ın size verdiği bir sadakadır. Allah'ın sadakasını kabul ediniz buyurmuştu. Aynı soru Abdullah bin Ömer'e sorulunca o da Resulullah bize peygamber olarak geldiğinde bizler dalaletteydik. O bize her şeyi öğretti. Seferde namazı 2 rekat kılmamızda bu öğretilenler arasındaydı cevabını vermiştir. Nitekim Mekke'nin fethi sonrası orada 18 gece kalan Hazreti Peygamber namazları 2'şer rekat olarak kıldırmış ve arkasına dönüp cemaate ''Ey Mekkeliler, siz namazları 4'er rekat olarak kılın, biz Medineliler seferiyiz.'' buyurmuştu. Allah Resulü bu uygulamasıyla yerleşik olanların seferi olanın ardında namaz kıldığı zaman namazları nasıl tamamlayacağını da ashabına öğretmiş bulunuyordu. Yine bu konuda Hazreti Ömer'in torunlarından Hafs bin Asım şunları anlatmaktadır. Biz yolculukta İbni Ömer'in beraberindeydik. O bize namaz kıldırdı. Farzdan sonra sünnet kılmadan beraber çıkıp gittik. İbni Ömer dönüşünde cemaatin bir kısmı

kısmının kalkıp namaza durduklarını görünce, "Bunlar ne yapıyorlar?" diye sordu. Ben de, "Sünnet kılıyorlar," dedim. İbni Ömer, "Eğer ben yolculukta sünnet kılacak olsaydım, farzımı tam kılardım. Ey kardeşimin oğlu, ben Resulullah'la beraber bulundum. Vefat edinceye kadar yolculukta iki rekat farzın dışında sünnet namaz kılmadı. Sonra Ebu Bekir, Ömer ve Osman'la birlikte bulundum. Onlar da yolculukta iki rekattan fazla kılmadılar. Bu zatlar vefat edinceye kadar durum böyleydi," dedi. Allah Resulü yolculukta farz namazlarını yolculuğa ara verip dinlendiği zaman, nafile namazlarını da bineği üzerindeyken devenin gittiği yöne doğru kılmış, ayrıca yolcunun cuma namazı kılmayabileceğini belirtmiştir. Bununla beraber önemine binaen yolculukta ezan, kamet ve cemaatin ihmal edilmemesini de istemiştir. Zira bir yolculuğa çıktığınızda ezan okuyun ve kamet getirin. En büyüğünüz de size imam olsun buyurmuştur. Seferden döndüğünde ise doğru mescide gidip evine selametle vardığı için Allah'a şükür amacıyla iki rekat namaz kılmıştır.

İslam, Allah'la kul arasındaki ilişkiye son derece önem veren bir dindir. Hem yolculuktaki sıkıntı ve meşakkatler dikkate alınarak tanınan kolaylık ve ruhsatlar, hem de bütün zorluklara rağmen namazın kısaltılarak veya birleştirilerek kılınmasına verilen önem, Yüce Allah'ın kullarına olan sevgisinin, merhametinin ve onları manevi huzurunda istemesinin bir ifadesidir. Yolculuk, hastalık, savaş gibi sıkıntılı zamanlarda ibadet etmenin kolaylaştırılması, bir yandan insanların ibadete devamını sağlayıp iştiyaklarının kırılmamasını temin ettiği gibi, diğer yandan da gönüllerinin rahata ermesini sağlamaktadır. Peygamber Efendimizin bizzat uygulamalarında görüldüğü üzere 4 rekatlı farz namazların 2'şer rekat olarak kılınması, 2 namazın birleştirilerek bir vakitte kılınması, nafile namazları binek üzerinde kılmanın ve suyun bulunamaması halinde teyemmümün caiz olması, cuma namazının terk edilebilmesi, mesler üzerine mesh müddetinin 3 güne kadar uzatılması, Ramazan orucunun kaza edilmek üzere sonraya bırakılmasına izin verilmesi gibi pek çok husus, ibadetlerin uygulanışında yolculara tanınan ruhsatlardır. Dileyen bu ruhsatları değil de yerleşik olduğu halleriyle ibadetleri yerine getirmeyi tercih edebilir. Ancak tanınan bu kolaylıkların Allah'ın bir ikramı olduğunu da unutmamak gerekir.

Reklam. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın. Reklam.

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 33. Bölüm Deli Dolu.
3: Hanım, artık tavukları bahçeye salmasan diyorum. Hem bu soğuk havada dışarı çıkıp da ne yapacaklar?
4: Onların canı yok mu?
3: Olmaz olur mu hiç canım? Var da.
4: Sana kaçtır söylüyorum şu kümesi genişletelim diye. Daracık yer.
3: Şimdi babam burada olsaydı aynen şöyle derdi. Akşama kadar kaç tane duvar örüyorsun, sıra kendi işine gelince iki tuğlayı üst üste koymaya eriniyorsun.

0: tevekkeli dememişler terzi kendi söküğünü dikemez diye. İşte aynen böyle derdi.
1: Vallahi aynen öyle söylerdi.
0: Hanım, tez zamanda hallederiz inşallah.
1: İnşallah dediğin gibi olur.

0: Nereye gidiyorsun?
1: Gidiyorum işte. Oradan oraya, buradan şuraya.
2: İyi de çolak.
0: Ne?
2: Nereye gidiyorsun?
1: Çolak mı? Bana çolak deme. Bir adım var benim.
2: Sen çolak değil misin?
1: Değilim. Bana çolak deme.
2: Çolaksın işte. Çolak, çolak, çolak.
3: Hah, Mutlu da geldi.
4: Hoş geldin oğlum.
5: Hoş bulduk anne. Az önceki sesleri duydunuz mu?
4: Bir şeyler duyduk ama açıkçası ben pek bir şey anlamadım.
3: Ben de anlamadım oğlum. Hayırdır, ne oldu ki?
5: Kaba saba bir adam Kazım abiyle alay ediyordu. O adam Kazım abiyi çolak diye kızdırıp duruyordu. Anne, baba, sorarım size. Bir insanla sırf deli diye dalga geçilir mi?
4: Elbette geçilmez oğlum.
5: Baba, sen bir şey demeyecek misin?
3: Deli kime derler oğlum?
5: Tabii ki aklını yitirmiş veya akli dengesi bozulmuş olan kimselere deli derler baba.
3: Bak oğlum, davranışları aşırı ve taşkın olan kimseleri de çılgın olarak nitelendiririz. Neredeyse her köyün bir delisi, her ailenin de çılgın denebilecek bir üyesi vardır.
5: Galiba bu ailenin en çılgın üyesi de ben oluyorum.
3: Oğlum, esas deli var ya, o Kazım'ı çileden çıkaran kişi. Ama asıl deliler kimlerdir bilir misin?
5: Kimlerdir baba?
3: Yüce Allah'ın elçilerini yani peygamberlerini yalanlayıp onları kainlik ve delilikle suçlayan kimselerdir.
5: Vay be baba, ne kadar da çok deli çeşidi varmış.
4: Oğlum, ailemizin en çılgın üyesi sen olacaksın. Belki de ileride bulduğun ilginç fikirlerle kendine deli veya düzelir inşallah dedirtecek kadar sıra dışı biri olacaksın. Varsın birileri seni anlamakta güçlük çeksin.
5: Anneciğim, bunu bana sen mi söylüyorsun?
4: Niçin bu kadar şaşırıyorsun ki?
5: Hani bir şeyler icat ederken sürekli bana kızıyorsun da.
4: Oğlum, ben senin bir şeyler icat etmene kızmıyorum ki. Dağınık savruk çalışmana kızıyorum. Hepsi bu kadar.
5: Öyleyse rahatlıkla söyleyebilirim.
4: Neyi?
5: Hani senin uzun zamandır kullanmadığın örgü şişleri kalorifer peteğinin üzerinde duruyordu ya.
4: Ne yani? Artık yerlerinde durmuyorlar mı?
5: Evet anne. Tavan arasındaki eski radyoyu alıp onardım ve o şişlerden çok güzel bir anten yaptım. Artık radyo hiç parazit yapmadan çekiyor.
4: Ben demiştim o şişleri orta yerde bırakma diye.
3: Kime demiştin hanım?
4: Kendi kendime demiştim Tahsin.
3: Oğlum, sonunda anneni de delirtmeyi başardın.
5: Ama anne, az önce sen varsın birileri seni anlamakta güçlük çeksin dememiş miydin?
4: Evet demiştim çünkü bazen seni anlamakta ben de güçlük çekiyorum. Gel buraya.
5: Ama anne.
4: Mutlu, gel buraya, yakalayacağım seni. Mutlu, çabuk buraya.
6: Merhaba. Merhaba.
3: Oo, sana da merhaba Kazım Bey kardeşim. Sen hoş gelmişsin.
6: Hoş bulduk, hoş bulduk. Niye koşuyor bunlar?
3: Kovalayan bizim hanım, ardına bakmadan koşan da bizim evin en deli dolusu Mutlu.
6: Deli dolu, deli dolu. Bunlar benim kafadan. Mutlu benim kafadan. Bu çocuk benim kafadan. Deli dolu. Deli dolu.
7: Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.

0: var sultandan içer.
1: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 25 Mayıs 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 8 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 12 Mayıs 1442.

0: Tal Yürek'in vefatı 1983. Arka sayfa. Günün konusu. Teşrik tekbirleri. Teşrik tekbirleri Zilhicce'nin 9'unda Kurban Bayramı arefesinde sabah namazıyla başlar. Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar ikindi namazı dahil devam eder. Hanefi mezhebine göre toplam 23 vakit farz namazının ardından teşrik tekbirleri getirmek kadın erkek tüm Müslümanlar için vaciptir. Şafiilere göre ise sünnettir. Teşrik tekbirleri şu şekildedir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bu tekbirler Allah'ın büyüklüğünü, birliğini ve hamde layık olduğunu hatırlatır. İslam'da birçok ibadette olduğu gibi teşrik tekbirlerinde de birliktelik esastır. Cemaatle namaz kılındığında hem imam hem de cemaat tekbirleri beraberce getirir. Tek başına kılındığında da terk edilmemelidir. Teşrik günleri Müslümanların Allah'a yönelerek şükrünü artırması için bir vesiledir. Namazlardan sonra bu tekbirleri getirmek hem vacip bir ibadeti yerine getirmek hem de Allah'a olan teslimiyetimizi ifade etmek bakımından önemlidir. Bir ayet. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve ışığı var eden Allah'a mahsustur. Ama yine de kafir olanlar putları Rablerine eş tutuyorlar. En'am suresi 1. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Kamu Spotu.

0: Hüsnü Hal.
1: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran bir olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

Abdurrahman bin Abd el-Kahri anlatmaktadır. Bir Ramazan gecesi Ömer'le birlikte mescide çıktık. Bir de baktık ki insanların bir kısmı kendi başına namaz kılıyor. Bir kısmı da başkalarının namazına uyarak kılıyordu. Hazreti Ömer, dağınık şekilde namaz kılan bu insanları tek bir imamın arkasında toplarsam sanırım daha iyi olacak dedi. Sonra buna kesin kararını verdi ve ertesi gece onları

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vakti.

0: seher zaman memnuniyiz biz.
1: Masal Karavanı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin

0: Nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyon.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyon.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Reklam.

0: nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. İki parmağının ucunu götür de iki gözüne koy. Dünyadan bir şey görebilir misin? Gözünü kapadığın için bu dünyayı görmesen de bu dünya yok değildir. Dünyayı görmemek, hakikati göstermemek kabahati ancak nefsin parmağına aittir. Aklını başına al da önce gözlerinden parmaklarını çek, ondan sonra dilediğine bak. İnsan gözden ibarettir. Geri kalan deridir, cesettir. Kimin canı şehvetten, hiddetten, nefsani arzulardan arınmış ve temizlenmişse, o kimse mana alemini ve mana sarayını görür. Kimin gönlünden bir kapı açılırsa, o kişi her zerrede bir güneş görür.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevilirken.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'da büyük oranda bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Tarafların mutabakat kapsamında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'ın petrol satışlarına izin verilmesi ve Tahran'ın nükleer programının sınırlandırılmasına yönelik müzakereler için 60 günlük ateşkes uzatma anlaşmasına yakın olduğu öne sürüldü. Müzakerelerin ateşkesle sonlanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da diplomasi trafiğini sürdürdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve birçok mevkidaşıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mutabakatın önemine işaret edip Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişlerle bölgenin istikrara kavuşacağını belirtti. Gözünü kan bürümüş katil İsrail ordusu bayram öncesinde Gazze'de yine katliam yaptı. Aralarında bir bebeğin de olduğu onlarca Filistinli şehit oldu. İşgal güçleri Lübnan'da da ateşkese rağmen saldırılarına devam etti. Başkent Ankara'nın gündemi mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tarihi kriziydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararının uygulanması çağrısı yaptı. Polis ekipleri kalabalığa müdahale ederek genel merkezi boşalttı. Özgür Özel ise geri gelmek için gidiyorum diyerek ekibiyle birlikte meclise yürüdü.

0: ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Antalya hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 28, Antalya 25, Eskişehir 19, Trabzon 19, Erzurum 16, Diyarbakır 23, Şanlıurfa 27 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Kudüs 24, Lefkoşa 25, Gümüşhane 25, Saraybosna 21 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. İnsanın Yüce Rabbimizle bağını, irtibatını kuran, sağlayan özel ibadetler vardır. Bunların başında kuşkusuz dua gelir. Dua, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle ibadetin özü, yerin göğün anahtarıdır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bizleri, kullarını dua etmeye davet ediyor. Bu eylemi, bu ibadeti nasıl yapacağımızı, nasıl gerçekleştireceğimizi, nelere dikkat etmemiz gerektiğini farklı ayeti kelimeleriyle bize bildiriyor. Ve yine yüce kitabımızda dua örnekleriyle karşılaşıyoruz. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmasını istediği dualara Kur'an-ı Kerim'de yer verildiği gibi aynı zamanda farklı peygamberlerin yapmış oldukları duaları yine yüce kitabımızda görüyoruz. İşte bu programımızda Kur'an-ı Kerim'de dua kavramına, duanın önemine, nasıl dua etmemiz gerektiğine ve yüce kitabımızda yer alan dua örneklerine yer vermeye çalışacağız. Kıymetli kardeşlerim, duanın bir ibadet olduğunu, Rabbimizin bizi dua etmeye davet ettiğini ifade etmiştim. Bugün Araf suresinin 55. ayeti kerimesine beraberce bakmış olalım. Rabbimiz buyuruyor ki, اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki o Allah haddi aşanları sevmez. Ayet-i kerimeye baktığımız zaman her şeyden önce insan olarak, kul olarak duaya davet edilişimizi görüyoruz. Çünkü dua kulun acziyetini, zayıflığını, güçsüzlüğünü haliyle kabul ederek ortaya koyma eylemidir. Bu sebeple Cenab-ı Allah kendisiyle bağ, irtibat kurma, kendisiyle olan münasebetini artırma ve oluşturmak için kullarını dua etmeye davet ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de duanın önemine dikkatimizi çekmek adına dua ibadetin özüdür buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, hayatın akışı içerisinde farklı sınavlardan, farklı imtihanlardan, farklı sıkıntılardan geçebiliriz. Bunlarla karşılaştığımız zaman, zaman zaman Rabbimizin nerede, yardımının nerede olduğunu da düşünüp dile getiririz. Bakara suresinin 186. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden bizlere şu bilgiyi veriyor. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي

0: عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. Cenab-ı Allah buyuruyor ki, kullarım sana beni sorarlar. Nerede olduğumu sorarlar. Yardımımın, nusretimin nerede olduğunu sorarlar. Onlara de ki, ben onların çok yakınındayım. Öyle ki dua edenin duasını anında işitir ve karşılık veririm. Kıymetli kardeşlerim, ne mutlu bizlere ki bizim fısıltımızı bile işitecek ve her an yalvarış ve yakarışımıza karşılık verecek rahmet ve merhamet sahibi bir Rabbin kuluyuz. Ve Cenab-ı Allah bu yalvarış ve yakarışlarımıza her an karşılık vereceği müjdesini bizlere bildiriyor. İbadetlerin kabulü, eylemi içinde dua ettiklerini görüyoruz peygamberlerin. Kabe-i Muazzama'yı oğlu Hazreti İsmail ile beraber inşa ettikten sonra şu duada bulunurlar. Rabbena takabbel minne. Rabbimiz bunu bizden kabul eyle. Bundan dolayıdır ki biz hep ibadetlerin ardından birbirimize Allah kabul eylesin temennisinde bulunuruz. İbrahim'i bir sünnettir bu bir anlamda. Kıymetli kardeşlerim, Araf suresindeki ayeti kerimeye baktığımızda bir yakarış haliyle yaşamayı ve kendi içimizden gizlice halimizi Rabbimize arz etmeye davet edildiğimizi de çok net bir şekilde görüyoruz. Ve ayeti kerimenin sonundaki şu uyarı ifadesi de yine bizim dikkatimizi çekiyor. Allah haddi aşanları sevmez. Dua etmemek haddi aşma eylemidir. Cenab-ı Allah'a muhtaç olmadığını, onun yardımına sığınmaya muhtaç olmadığını insanın bir anlamda haliyle ortaya koyma şeklidir. Halbuki dua imani bir eylem, kulun kulluğunu kabul etmesinin en büyük göstergesidir. Ona sığınması, ona iltica etmesi, ona yönelmesi ve sıkıntısının giderilmesini sadece ondan talep etmesidir. Bu sebeple Cenab-ı Mevla duadan müstani olmayı, yüz çevirmeyi, uzaklaşmayı haddi aşmak olarak dile getiriyor. Bizler ağzı dualı, hali dualı, her tavrında Rabbine müracaat etmeyi bir prensip olarak ortaya koyan büyük bir milletin, necip bir geçmişin evlatlarıyız. Cenab-ı Allah duayı hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline getiren büyüklerimizden razı olsun, geçmişlerimize rahmet olsun, dualarımız kabul olsun efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Fatih Kurt.

uzundur yollar ve uzun bir yolculuktur ufuktaki. Zamanın geçmek bilmediği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı anları yaşıyordur insanlar. Dünyalık hazineler ellerin tersiyle itiliyordur. Anadan, babadan, yardan, evlattan geçiliyordur şimdi bir bir. Bohçalarda hasret vardır, yılların biriktirdiği gözyaşıdır elde olan ve günahlar vardır bağışlanmayı bekleyen. Günahkar ruhların, kararmış nefislerin diriliş yolculuğudur bu. Çünkü bu yolculuk yeryüzü şehirlerinin anasınadır. O ise öpülesi taşı toprağıyla kucaklamaya hazırlanıyordur şimdi insanlığı. Her bir taşında, toprağının her zerresinde hatıralar biriktirmiştir asırlardan kalma. Ve üstünden gelip geçmiş salih kullardan ilahi bir selam fısıldamayı bekler, hayırlar duymaya susamış kulaklara. Sen ki Allah katında yücelerden yücesindir ey Mekke. İnsanlığın kitabı senin bağrında inmiştir ve insanların en hayırlısı senin koynunda büyümüştür, nazlı bir gül gibi. Adından çöl diye bahsedenlere inat, kaynağını cennetten alan suların en hayırlısı olan Zemzem'in vardır. Zemzem ki senin toprağından kaynayıp duran bir hediyedir insanlığa ve ey şehirlerin anası senin bedeninde çarpar kainatın kalbi. İlahi bir mühür gibi konmuştur yeryüzüne Beytullah'ın. O Beytullah ki bağrında dikili duran kara bir sevdadır. Ey tevhidin siyaha bürünmüş hali, temelinde Adem'in tövbesi vardır. İbrahim'in tevekkülü, İsmail'in teslimiyeti örülüdür duvarlarında. Üstünden Bilal'in o ilk ezanı okuyuşundaki inanç ve umut yayılır dalga dalga yeryüzü semalarına. Kadir gecesinin nurlu siyahına bürünmüştür örtün ve ihlas kuşanmıştır her bir köşesi. En yüce ruhlar diz çöker ve Karunların hazineleri erir gider sitarene işlenmiş kelime-i şehadetlerin önünde. Ey aşkın siyahı, sen seccadelere kıble ve sen ki alınlardaki miraçtan kalma nursun. Sen gökyüzüne bin bir cümbüşle yükselen göklere inat, olduğun yerde asırlar ötesinden bir haberci gibi durursun. Hamurun Adem gibi topraktandır ve topraktan var edildiğini bildiğin içindir mütevazi oluşun. Sen ki gönüllerin pusulası, gösterdiğin her bir yön ilahi aşka çıkar. Rahmani iklimlerin kapısını aralarsın insanlığa. Biliriz ki senin kapının eşiği, Rabbin yüce arşının eşiğidir. Etrafında Hacerü'l-Esved'den başlayan her bir dönüş Rahman'a, her bir adım kalube.

Mesela adı verdiğimiz söze dönüştür aslında. Ey Beyt-i Atik, öpülesidir taşın toprağın, öpmeye geldik. Maddeden kurtulup manaya ermeye geldik. Çağırdığın gibi dünyayı ardımızda koyup kefenlerimize sarılıp geldik. Gayrı yakma demeyiz sana ey Allah'ın şerefli mabedi. Yak yakabildiğin kadar, bil ki sönmeye değil, yanmaya geldik. Gönlümüzde putlarımız var, Rabbin yüce huzurunda devirmeye geldik. Kainat ölmeye hazırlanırken, bu hüzünlü mevsimde bizler huzurunda ruhlarımızı diriltmeye geldik. Bu mevsim ki insanlığın şehadetlerle tekrar tekrar dirilişine şahit olacak. Kalpler arınacak Allah'tan gayrısından. Günahlar kurumuş yapraklar gibi dökülecek rahmet rüzgarları estikçe. Irklar, renkler ayrı olsa da aynı kelam için dönecek diller. Yürekler birlikte çarpacak. Eller günahların affı için semaya aynı anda kalkacak. Ve ey Kabe, yalnız insanlar değil, kainat lebbeyk Allahümme lebbeyk diye dile gelecek senin huzurunda. İşte geldim ya Rab, buyur, emrine amadeyim.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Allah'a iman.
1: Değerli Diyanet Radyo dostları, hepinize merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programıyla kulaklarınıza ulaşmaya başladık. Sevgili dostlar, bugün yepyeni bir eserle sizlerle birlikte olacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Allah'a İman adlı eseriyle. Yardımcı Doçent Doktor Ulvi Murat Kılavuz'a katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Sevgili dostlar, Allah'ın varlığı ilahi vahyin temel mesajını oluşturduğu gibi, düşünce tarihi boyunca da insanların zihnini en çok meşgul eden meselelerden birini teşkil etmiştir. İnsanlığın tarihinin her döneminde kainatı yaratan ve yöneten madde üstü bir varlığın mevcudiyetini kabul etmeyen inkarcı kişi ve gruplar var ola gelmiştir. Bunların arasında oldukça az bir kısmını, insan zihninde de dış dünyada da Allah diye bir mefhumun bulunmadığını, var olmayan bir şey hakkında herhangi bir bilgiye sahip olunamayacağını, hatta Allah diye bir varlığın mevcudiyetini kabullenmek veya reddetmekten bahsedilemeyeceğini söyleyen kimseler oluşturur. Buna karşılık inkar düşüncesinin esasen Hazreti Adem'den başlayarak insanlığa tebliğ edilen Allah inancına bir tepki olarak ortaya çıktığını söylemek gerekir. Bir şekilde Allah'ın varlığı düşüncesiyle karşılaşan bazı

sapmışlardır. Mesela maddenin ezeli olduğunu ve her şeyin maddeden ibaret bulunduğunu ileri sürenler, fikri gerekçelerle inkara sapanların bir örneğini teşkil eder. Onlar, duyularla algılanabilen madde aleminin ötesinde bir gayb aleminden, buna bağlı olarak da madde ötesi bir varlık olan Allah'tan söz edilemeyeceğini savunurlar. Maddenin ezeli olması sebebiyle de zaten içindeki bütün varlıklarla birlikte kainat kendiliğinden vardır. Onu Kur'an'ın nazil olduğu döneme bak. Kur'an'ın nazil olduğu döneme baktığımızda sevgili dinleyenler, Peygamber Efendimiz sattığımızda sevgili dinleyenler, Peygamber Efendimiz Allah'ın varlığını kökten inkar etmekten ziyade onun tek ve eşsiz oluşu, kainat üzerindeki hakimiyeti ve tasarrufları, dolayısıyla sıfatları konusunda yanlış inançlara sahip oldukları görülür. Kur'an-ı Kerim'in beyanından anlaşılacağı üzere, onlar yaratıcı olarak Allah'ın varlığını benimsiyor, kendilerine sorulduğunda, her şeyin sahibinin, nihai hakimin Allah olduğunu itiraf ediyordu. Ancak cahiliye Arapları Allah'ı hakkıyla takdir edememiş, gereği gibi tanıyamamış, yüceliğini anlayamamışlardır. İşte o dönem insanların bu zihin yapısı sebebiyle Kur'an-ı Kerim onların bu konudaki hatalarını düzeltmek, eksik taraflarını gidermek için Allah Teala'nın varlığından ziyade birliğini, kainat ve insan üzerindeki hakimiyetini, onu bize anlatan isimleri, sıfatları ve fiillerini açıklama, bunlardan bahsetme metodunu izlemiştir. Bununla birlikte Allah'ın varlığı meselesi de Kur'an'ın temel konularından birisini teşkil etmiştir. Sevgili dostlar, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala için kullanılan isim veya sıfatlardan biri Hak'tır. Nitekim o, Hakk'ın ta kendisi olduğunu, günahkarların Rablerinin huzuruna çıktıklarında Allah'ın apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerine beyan etmiştir. Günlük hayatımızda da Hak Teala, Cenab-ı Hak gibi terkiplerle sıklıkla tekrarladığımız Hak kelimesi, varlığı apaçık olduğu için mevcudiyeti zorunlu olarak kabul edilen, varlığından şüphe duyulması, varlığı inkar edilmesi mümkün olmayan anlamına gelir. Yine Allah Teala kendisinin zahir olduğunu, yani varlığının bakmasını bilen gözlerden, düşünmesini bilen akıl ve kalplerden asla gizli kalmayacak apaçık bir hakikat olduğunu buyurur. Bu ve benzeri ayetler, Kur'an'ın Allah'ın varlığını kolaylıkla ulaşılabilecek, üzerinde tartışılamayacak bir hakikat olarak bizlere sunduğunu göstermektedir. Allah'ın varlığının bu kadar açık bir hakikat oluşunun yanı sıra, bütün evrene hakim bir yaratıcının mevcudiyeti, her insanın benliğinin derinliklerinde yerleşmiş bir şuur halindedir. Kur'an-ı Kerim bu şuuru fıtrat olarak isimlendirir. Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz'e hitaben şöyle buyuruyor. Sen, Hakk'a yönelen bir kimse olarak yüzünü dine, Allah'ın insanı yaratırken özüne, fıtratına nakşettiği tevhid inancına sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değişme yoktur. İşte dost doğru din budur. Bu ilahi beyana göre fıtrat, Allah'ın insanların yaratılışına koyduğu çok az bir gayret ve tefekkürle onun varlığına ulaşabilme imkanıdır. Bu şuurun varlığına rağmen bazı insanların bolluk ve refah dönemlerinde inatçılık sergileyip fıtratlarından, yani selim yaratılışlarından sapmaları, Allah'ın varlığını inkara yönelmeleri veya bu konuda gaflete düşmeleri mümkündür. Ancak zorluklarla, bela ve musibetlerle karşılaştıklarında, fıtratlarında var olan inancını hatırlayıp ona yönelirler. Denizde dağlar gibi dalgalar onları kuşattığı zaman, dini yalnız ona has kılarak, samimi bir biçimde Allah'a yalvarırlar. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa, içlerinden sadece bir kısmı doğru yolda kalır. Zaten bizim ayetlerimizi hain ve nankör olanlar inkar eder. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, bugün yepyeni bir eserle sizlerle birlikte olduk. Allah'a İman adlı eserin ilk bölümüyle radyonuzda, Diyanet Radyo'da kulaklarınıza ulaştık. Bir sonraki programımızda bu eseri paylaşmaya devam edeceğiz.

0: ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan

0: sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: بعد أخرى ثم لا تجد عندي صدقا ولا وفاء يا غوثا
1: Bilirim, ağır ağır kapatırken yeryüzü gözlerini ışığa ve uyurken güneş lacivert bir göğün koynunda, uyuyamayan bir şehir vardır şimdi ve uyuyamayan insanlar. İpekten bir sedef gibi, içinde sakladığı simsiyah incisiyle, Rahman'ın davetlilerine gönlünü açmış, taşıyla, toprağıyla uyanıktır Mekke. Uyanıktır, bir ana şefkatiyle kucağını açmıştır, huslat için yollara düşmüş gönülleri. Aşka niyet edilerek başlanan bir dönüş vardır şimdi. Bir tavaf bilirim, her adımda miraca yükselten ve her dönüşü Burak'la göğe şahlandıran, Kabe'nin kıyısında, Rahmani iklimlerin koynunda, 7 satırlık bir şiirdir şimdi, metafta yazılan. Hüzünlüdür kimi satırlar, gözyaşıyla ıslanmıştır. Kimi satırlarda vuslatın tatlı huzuruna boyanmıştır. Benice hak yoluna düşmüş pervane bilirim. Nurun ateşinde yanmak için Kabe'nin etrafından sonsuzluğa kanat çırpan. Ömrü 24 saate denk pervaneler için aynı değildir tavafta dakikalar. Nazlıdır saatler ve değerlenir saniyeler. Ve her vakit sağdan sola dönmez saatler bilirim. Eski ama eskimeyen bir mabet, tersine çevirir tüm yönleri. Soldan sağa döner şimdi saatler ve insanlar. Ve ateşe değdikçe kanatlar, yanık sinelerden kopup gelen dertli yakarışlar. Bir aşk ızdırabı yaşanır dönüşlerde ve ılık ılık hasret yeli eser şimdi Mekke'de. Göklerden mağfiret bekler pervaneler ve semavi ellerden gelecek devalar bekler. Ve sahipsiz hıçkırıklar vardır şimdi tavaftan yükselen bilirim. Nice analar, kadınlar vardır. Ben buradayım Allah'ım diye yakaran. Ve nice yiğitler vardır. Kabe'nin şefkati karşısında dizlerinin bağ çözülmüş, yabancı omuzları hıçkırıklarıyla ıslatan. Nice aşık gönüller bilirim sonra, tenhalarda edepten iki büklüm olmuş. Sükutunda yüreğini yırtıp gelen hisli çığlıklar gizlenmiş. Gizli dualar göğe yükselir şimdi dertli gönüllerden ve nice itiraflar dökülür dillerden. Birbirini ezercesine yürürken ve Allah'a koşuyormuşçasına dönerken insanlar unutmuştur nereden geldiğini, nereye gittiğini ve etrafında akıp giden inanç selini. Metafın soğuk taşlarını yakan çıplak ayaklar vardır şimdi tavafta. Rabbini bulmuş, kendini kaybetmiş. İşte bu yüzdendir yana yakıla dudaklardan dökülen haykırışlar, kendinden geçişler ve inleyişler bu yüzdendir. Yeryüzünün ilk mabedinde ve vuslat vaktinde duyulan hıçkırıklar bu yüzdendir. Tavafın sesleri göklere ulaşır şimdi Kabe'nin üstünden. Ve gönülden gelen acı bir yakarıştır metaftan yükselen. Bilirim, yanmak vaktidir şimdi. Yana yana dönmek vaktidir. Ve kendinden geçmek vaktidir. Bulmak ve bulunmak vaktidir.
2: مرة بعد أخرى.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'da büyük oranda bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Tarafların mutabakat kapsamında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'ın petrol satışlarına izin verilmesi ve Tahran'ın nükleer programının sınırlandırılmasına yönelik müzakereler için 60 günlük ateşkes uzatma anlaşmasına yakın olduğu öne sürüldü. Müzakerelerin ateşkesle sonlanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da diplomasi trafiğini sürdürdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve birçok mevkidaşıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mutabakatın önemine işaret edip, Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişlerle bölgenin istikrara kavuşacağını belirtti. Gözünü kan bürümüş katil İsrail ordusu bayram öncesinde Gazze'de yine katliam yaptı. Aralarında bir bebeğin de olduğu onlarca Filistinli şehit oldu. İşgal güçleri Lübnan'da da ateşkese rağmen saldırılarına devam etti. Başkent Ankara'nın gündemi mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tarihi kriziydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararının uygulanması çağrısı yaptı. Polis ekipleri kalabalığa müdahale ederek genel merkezi boşalttı. Özgür Özel ise geri gelmek için gidiyorum diyerek ekibiyle birlikte meclise yürüdü. 2026 yılı hac organizasyonu kapsamında Mekke'de bulunan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Doktor Tevfik El Rabia'yı ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede hac organizasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Türkiye'den gelen hacı adaylarına sunulan hizmetler ele alındı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Antalya hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 28, Antalya 25, Eskişehir 19, Trabzon 19, Erzurum 16, Diyarbakır 23, Şanlıurfa 27 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Kudüs 24, Lefkoşa 25, Gümüşhane 25, Saraybosna 21 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.
2: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Merhabalar kıymetli dinleyenlerim. Bağımlılıklarımızı konuşmaya, buradan gerçek hayattaki ilişkilerimize, bağlarımıza ve bağlılıklarımıza yol bulmaya çalışıyoruz. Bugün alkol kullanımının özellikle çocuk ve ergenler üzerindeki etkilerinden biraz bahsetmek istiyorum. Sevgili dinleyenlerim, gelişim dönemleri açısından baktığımızda aslında erken çocukluk, çocukluk ve sonrasındaki ergenlik dönemleri hayatın baharı olarak niteleyebileceğimiz hazırlık dönemlerine denk geliyor. Ve biz bu zaman kesitlerinde yetişkinlerden hayata dair rollerimizi öğreniyoruz. Annemizden annelik rolünü, babamızdan babalık rolünü, hayata dair bir takım temel bilgi ve becerileri öğretmenlerimizden ve sosyal çevremizden, akranlarımızdan arkadaşlık, dostluk, bir takım temel değerleri ediniyoruz. Ve bütün bunlarla sosyalleşiyoruz. Geleceğe dair bir takım ilgilerimiz, ihtiyaçlarımız, beklentilerimiz şekilleniyor ve biz sağlıklı bireyler olarak hayata hazırlanmaya çalışıyoruz. Ancak bugün gençlerimize, çocuklarımıza, ergenlerimize yönelik bağımlılık türleri ve çeşitleri o kadar arttı ki bu sağlıklı hazırlık ve sosyalleşme sürecine bazen tutunmakta zorlanıyoruz. Anne babalar olarak, öğretmenler olarak, yetişkinler olarak bazen kendimizi güçsüz ve çaresiz hissediyoruz. Bireylerin gelişim süreçlerinde belli aşamaların olması aşikar. Çünkü biz her aşamada yeni şeyler keşfediyoruz hayatımızda ve bu süreçlerde hayatın bir takım güzellikleri yanında bir takım sorunlarıyla da nasıl mücadele edeceğimizi öğreniyoruz. İşte alkol kullanımı sorun alanı olarak mücadele edilmesi mümkün olduğunca sosyal yapıdan, toplum hayatından uzaklaştırılması gereken bir alan. Ve biz sosyal, fiziksel, bilişsel gelişim süreçlerinde belli ödevlerle hep karşı karşıya kalıyoruz. Sorumluluklarımızı öğreniyoruz. Ve bu görevleri tamamlayarak bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Çocukken ergenlik dönemimizi öğreniyoruz. Ergenlik dönemi gençlik dönemini, gençlik dönemi yetişkinliği ve böylece aslında hayat okuryazarlığını bu süreçlerde öğreniyoruz. Evet, çocukluk ve ergenlik dönemi, keşifler dönemi, denemeler dönemi ve davranışsal değişimler dönemi. Çocuklarımız özellikle bu değişimlerin en masum muhatapları. Çünkü bireysel ve sosyal dünyada meydana gelen, aslında pek çok kırıcı olaya doğrudan bugün maruz kalıyor çocuklarımız. Ve riskli kategoride yer alıyor. Bizim dezavantajlı dediğimiz grupta yer alıyor. Ve onlar aslında bugün öyle maruziyetler yaşıyorlar ki risk altındaki çocukların risk potansiyeli her geçen gün daha da artıyor. Eğer annede babada ya da çevrede bir bağımlılık öyküsü hikayesi varsa çocukların da ona yönelmesi ve bağımlılığa yatkınlık geliştirmesi bir süre sonra maalesef daha kolaylaşıyor. Özellikle ergenlik, özerkliğin arttığı, akran etkisinin gittikçe önem kazandığı ve ebeveynlerin doğrudan etkilerinin buna nispetle azaldığı bir yaşam evresine karşılık geliyor. Ve bu evrede çevresel destekler ne kadar azalırsa ergen o kadar çok bağımsızlaştığını düşünebiliyor. Aslında ergenlik dönemi çevre desteğinin çok güçlü olması gereken bir dönem, ancak bir bu kadar da çevreye olan direncin güçlü olduğu bir yaşam kesiti. Böyle olunca ergenlerle temas dilimiz nasıl olmalı sorusu çok önemli. Yani burada anlayışa, sevgiye, saygıya ve her tür durumda onları kabullenmeye istekli bir yetişkin profili ortaya koymak durumundayız. Aksi takdirde çocuklarımızın bir takım bağımlılıkların esiri olması içten bile değil. Ve biz tabii ki onları kendimize bağlı kılarken doğru iletişim dili ve kodları geliştirmek durumundayız. Sürekli yargılayan, eleştiren, davranışları üzerinden ona olumsuz sürekli mesajlar ileten yetişkinler, ergenleri kendilerine yaklaştırmak yerine onları uzaklaştırdığının farkına varmalı.
Alkole başlama açısından da bu dönem çünkü kritik bir dönem. Sosyal içicilik, sigarada ve alkolde maalesef gittikçe kendine bir meşruiyet alanı açmaya çalışıyor toplumda. Bir kereden bir şey olmaz düşüncesiyle hareket eden, kendi kimliğini, kişiliğini bu yolla ispatlayabileceğini, akranlar arasında daha çok kabul göreceğini, onların dünyasında kalabileceğini düşünen ergenler, çoğu zaman bir takım büyük hataların farkında olarak ya da olmayarak esiri olabiliyorlar. Evet, ergenlik döneminde düşünme, planlama, karar alma becerilerinden ve sosyal ve duygusal gelişimden sorumlu bireyin bu dönemlerde hızlı bir şekilde değişmeye devam ettiğini görüyoruz. Tabii sorunlu bireylerle karşılaşan ve sorumlu insanların bulunduğu ortamlardan gittikçe uzaklaşan ergen bağımlılık potansiyelini her geçen gün artırıyor. Ve alkol kullanımı ile birlikte çocuk ve gençlerde bu gelişimsel değişimlerin olumsuz etkileri daha çok görülmeye başlıyor. Ve erken yaşta oluşan yatkınlıklar daha sonraki dönemlerde bir bağımlılık türüne doğru hızlı bir şekilde maalesef evrilebiliyor. Sevgili dinleyenlerim, yetişkinlerin her konuda olduğu gibi çocuklarımıza ve ergenlerimize örnek olması gerekiyor. Kullanımı yasaklamak değil, ancak zararlarından bahsetmek ve bir takım istatistikler üzerinden alkol kullanımının yol açtığı sonuçları çocuklarımıza farklı zamanlarda ve uygun biçimlerde anlatmak bizim en önemli sorumluluğumuz. Elbette anne babalar gibi okul ortamında, sosyal çevrede, kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı bir takım bilinçlendirici eğitimlerde de çocuklarımıza rehberlik etmek durumundayız. Elbette burada bütün kurum ve kuruluşlara, ister kamu, ister özel, ister yerel olsun, ister ulusal, ister uluslararası olsun, bütün sorumluluk mevkiindeki insanlara düşen çok önemli bir görev, çok önemli bir ödev var. O da iyi örnekleri sosyal dünyamıza taşımak ve bunların yaygınlaşmasına, aktarılmasına ve gittikçe gençlerimizin, çocuklarımızın gündeminde daha çok yer bulmasına destek olmak, bu yönde gayret ortaya koymak. Eminim bunu yapıyoruz ve daha çok yapacağız. Bu programdan sonra hepimize bu konuda daha çok sorumluluk düştüğü kanaatindeyim. Evet sevgili dinleyenlerim, bugün de çocuklarımıza ve ergenlerimize nasıl iyi örnek olabiliriz, onları bu tür zararlı alışkanlıklardan nasıl mümkün olduğunca koruyabiliriz, bunu konuşmaya gayret ettik. Hepimize sorumluluklarının farkında ve sorunları azalan, gençlere ve çocuklara iyi örneklikler oluşturan ebeveynler olma, yetişkinler olma dileğiyle hoşça kalın, sağlıkla kalın sevgili dinleyenler.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
0: Sağlam bankacılık. Reklam.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 25 Mayıs 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 8 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 12 Mayıs 1442. Tarihte bugün Necip Fazıl Kısa Kürek'in vefatı 1983. Arka sayfa. Günün konusu. Teşrik tekbirleri. Teşrik tekbirleri Zilhicce'nin 9'unda Kurban Bayramı arefesinde sabah namazıyla başlar. Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar ikindi namazı dahil devam eder. Hanefi mezhebine göre toplam 23 vakit farz namazının ardından teşrik tekbirleri getirmek kadın erkek tüm Müslümanlar için vaciptir. Şafiilere göre ise sünnettir. Teşrik tekbirleri şu şekildedir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bu tekbirler Allah'ın büyüklüğünü, birliğini ve hamde layık olduğunu hatırlatır. İslam'da birçok ibadette olduğu gibi teşrik tekbirlerinde de birliktelik esastır. Cemaatle namaz kılındığında hem imam hem de cemaat tekbirleri beraberce getirir. Tek başına kılındığında da terk edilmemelidir. Teşrik günleri Müslümanların Allah'a yönelerek şükrünü artırması için bir vesiledir. Namazlardan sonra bu tekbirleri getirmek hem vacip bir ibadeti yerine getirmek hem de Allah'a olan teslimiyetimizi ifade etmek bakımından önemlidir. Bir ayet. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve ışığı var eden Allah'a mahsustur. Ama yine de kafir olanlar putları Rablerine eş tutuyorlar. En'am suresi 1. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Bugünkü yol arkadaşımız Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından yeni çıkan kolektif bir çalışma. Hadislerden ilham alan öyküler. Hadis-i şerifler, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine bıraktığı manevi miras, kıymetli kılavuzlardır. Kapkara gecede yol alırken izini kaybeden bir seyyah için kutup yıldızı neyse, günümüz dünyasının karmaşasında yönünü arayan bir mümin kalbi için de hadisler odur. Onun mübarek kelamları sadece kağıda dökülmüş kelimelerden ziyade zamanın ötesinden bize ulaşan birer emanettir. Hayat rehberimiz Kur'an, bizlere varoluşumuzun anahtarlarını sunarken, hadis-i şeriflerse adeta o anahtarları nasıl çevirmemiz gerektiğini, bütün kapıları nasıl ve hangi usullerle açacağımızı öğretir. Sosyal hayatımızı nasıl tasarlayacağımızdan tutun, namazda ellerimizi nasıl bağlayacağımıza kadar her şey o mukaddes mirasın içinde yer alır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her bir sözü, her derdimize deva, her dem el an söylenmiş gibi taptazedir. Sevgili Peygamberimizin sözleri, Müslümanlar için sadece birer hukuki kaynak değil, aynı zamanda birer muhabbet nişanesidir de. Her daim ümmetine çokça düşkün olan bir peygamberin onları karanlıklarda bırakmamak için bıraktığı kandillerdir. Onun izinden gitmek, sevgilinin geçtiği yollardaki ayak izlerini takip etmektir. Bu manevi miras asırlar boyu kalem ve kelama da yön vermiş, yalnızca İslam edebiyatı genelinde değil, Türk edebiyatının uçsuz bucaksız dünyasında da hadisler, şairlerin mısralarında inci, yazarların satırlarındaysa tükenmez bir hazine olmuştur. Gönüller Sultanı'nın sözleri ve sözün sultanı olan hadisler, kalemin zarif üslubu olan edebiyatla birleştiğinde ortaya hem kulaklara hem gönüllere hem de ruha hitap eden bir medeniyet dili çıkmıştır. Bu edebi ve manevi dokunun bir yansıması olarak iki kapak arasında meydana gelen ve raflardaki yerini alan hadislerden ilham alan öyküler isimli eser, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden mülhem öykülerden oluşuyor. Birbirinden kıymetli yazarların kaleme aldığı bu öykülerde hadis-i şerifler sadece birer öğüt veya mesaj olmaktan çıkıp hayatın bizzat kendisine ete kemiğe bürünmüş birer karaktere dönüşüyor. Peygamber Efendimizin sözlerinden yola çıkarak veya yolun sonunu oraya vardırarak kurgulanan bu hikayelerde edebiyatın zarafeti ve letafeti hadislerle birlikte yaşayan bir hakikate çevriliyor. Mesela Dönüşüm adlı öyküyle Naime Erkovan, küçük yaşta yapılan bir hatanın artırılarak devam edilmesi sonucu kalplerin giderek daha da kararması, katılaşması, bütün kalplerin giderek bazı nesnelere dönüşmesi ve sonunda bütün yanlışların telafi edilemez boyutta büyümesini hikaye ediyor. O alışılmış, zarif, sembolik, fantastik tarzı ve üslubuyla. Onun bu modern kurgusunun asıl kahramanı olan hadis-i şerifse, kurgunun satır aralarında, kelimelerin ruhunda, aslında bütün öykünün ufkunda hissettiriyor kendisini. Çağlar ötesinden seslenen şu ferman yankılanıyor okuyucunun zihninde. Kul bir hata işlerse kalbine siyah bir nokta konulur. Şayet o günahtan el çeker, bağışlanma talep edip Allah'a dönerse kalbi arınır. Eğer tekrar aynı hatayı işlerse siyah nokta artırılır ve neticede bütün kalbini kaplar. Her biri bir hadisi şerifin etrafında kurgulanan ve Nebiler Sultanı kelamının izlerini edebi bir üslupla süren öyküler. Esere katkıda bulunan diğer isimlerden bazıları ise Abdülbaki İşcan, Mehmet Kahraman, Sema Bayar, Rümeysa Oğuz, Selma Maşlak, Elif Namalır, Fatma Balcı, Safiye Gölbaşı ve diğer isimler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hadislerden yola çıkarak zarif bir dille kaleme alınan bu seçkiyi okuruna emanet ediyoruz. Kıymetli dinleyen

Diyenler, bugünkü yol arkadaşımız olan ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Hadislerden İlham Alan Öyküler isimli kolektif eserin istifadeye medar olmasını temenni ederken herkese bereketli ve keyifli okumalar diliyorum. Kitaplarımız ve dergilerimiz refakatinde yapacağımız daha nice yolculuklarda birlikte olabilmek temenni ve dualarıyla. Hoşça bakın zatınıza.

0: Kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Kafama takılanlar. Din ve inançla ilgili konularda sorulmuş soruların ve cevapların yer aldığı Profesör Doktor Cafer Karadaş'ın Kafama Takılanlar eserini sizlerle buluşturuyoruz. Sedat Özdemir ve Ahmet İshak Mete'nin seslendirdiği Kafama Takılanlar hafta içi her gün saat 23'te Diyanet Radyo'da.

Günün duası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her işini Allah'ı anarak başlar, her olayı Allah'a dua etmek için bir fırsat olarak görürdü. Sahabe-i kiramın ileri gelenlerinden Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamberimizin sabah ve akşam, "Allah'ım, senin lütfunla sabaha ulaştık. Senin lütfunla akşama eriştik. Sen dileyince dirilir, yine sen dileyince ölürüz. Huzuruna varılacak olan da sensin" diye dua ettiğini ve bunu ashabına da öğreterek böyle dua etmelerini tavsiye ettiğini bildirmiştir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Kurban Bayramı'nda liderlerin programı netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nda İstanbul'da olacağı öğrenildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da İstanbul'da olacak. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci günü parti genel merkezinde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ankara'da olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 27 Mayıs Çarşamba günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı namaz saatlerini açıkladı. Buna göre büyük şehirlerde bayram namazı saatleri şöyle: İstanbul 6.12, Ankara 5.59, İzmir 6.25, Bursa 6.13, Konya 6.05, Adana 5.55. 2026 yılı hac organizasyonu kapsamında Mekke'de bulunan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Doktor Tevfik El Rabia'yı ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede hac organizasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, Türkiye'den gelen hacı adaylarına sunulan hizmetler ele alındı. Hac ibadeti için Suudi Arabistan'a giden hacı adayları Arafat Vakfesi gerçekleştirecek. Türk hacı adaylarının Arafat yolculuğu bugün saat 14 itibarıyla başladı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Antalya hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 28, Antalya 25, Eskişehir 19, Trabzon 19, Erzurum 16, Diyarbakır 23, Şanlıurfa 27 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Kudüs 24, Lefkoşa 25, Gümüşhane 25, Saraybosna 21 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

3. Neye nasıl odaklanmalıyız? Siz hiç büyüteçle kağıdı yakmayı denediniz mi? Özellikle de çocukluk çağlarınızda mutlaka böyle şeyler yapmışsınızdır. Güneşli bir günde bir elinize büyüteç, bir elinize de özellikle de koyu renkli bir kağıt alıp, büyüteci kağıda belirli bir mesafede tutup, güneş ışığını bir nokta gibi yoğunlaştırdığınızda bir zaman sonra kağıttan dumanların çıkmasını seyretmişsinizdir. Allah bilir o anda kendinizi büyük bir iş başarmış gibi mutlu hissetmişsinizdir de. Şimdi bu işe ibret nazarıyla baktığımızda buradan kendi hayatımız adına çok farklı sonuçlar çıkarabiliriz. Kendi adıma çıkardığım sonuçlardan 4 sonucu birer benzetme ile ortaya koymaya çalışayım. 1. Hemen her gün şu veya bu vesileyle çeşitli dualar ediyoruz. Ancak çoğu zaman dualarımızı gaflet içinde bir alışkanlık eseri olarak yapıyoruz. Kalbimiz dua ettiğimiz noktaya odaklanmıyor. Kimin huzurunda olduğumuzu, ne için dua ettiğimizi bilmiyoruz. İşte eğer kalbimizi bir noktada toplayıp konsantre olarak bütün samimiyetimizle dua edersek Rabbimiz bu duaya icabet eder. Kalbimizdeki samimiyet bir büyüteç gibi Allah'ın icabetini toplar, bir araya getirir ve bu icabetin kıvılcımları hayatımıza yansır. Dua ederken kalbimizin bir büyüteç gibi bir noktaya odaklanması gerektiğini şu hadis-i şerif ne güzel anlatıyor. Yaptığınız duaya Allah'ın icabet edeceğine kesin inanarak Allah'a dua edin. Şunu bilin ki Allah gafil, başka şeyle meşgul bir kalple dua eden kimsenin duasına icabet etmez. 2. Rabbimiz bizleri bir imtihana tabi tutuyor. Bu imtihanın sonunda ebedi saadet veya ebedi bedbahtlık söz konusu. Bizse bu dünyanın geçici hayatına kapılıp ahiretimizi ihmal ediyoruz. Öyle olunca da bir türlü imtihanımız konusunda iyi işler yapmıyoruz. Oysa bütün kaygılarımızı dünyaya dağıtmak yerine ebedi imtihanımız üzerine odaklasak, her işimizi ahiret odaklı yapmaya çalışsak, o zaman hem dünyamız hem de ahiretimiz kurtulur. Bu konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kimin bütün derdi ahiret olursa, Allah onun kalbine bir zenginlik duygusu verir ve onun bütün dağınıklıklarını toplar. Dünyada boyun eğmiş halde ona gelir. Kimin bütün derdi dünya olursa, Allah onun fakirliğini gözlerinin önüne koyar, sürekli kendisini fakir, muhtaç gibi görür. Onun işlerini dağıtır, dünyadan da ancak kendisi için takdir edilmiş olan ona gelir. 3. Müminler birbirinin kardeşidir. Ancak bu kardeşliğin etkin olması için kalplerin bir noktada buluşması, birbiriyle ülfet etmesi gerekir. Müminlerin akılları, kalpleri, duygu ve düşünceleri bir noktada toplanmadığında, her biri Rabbimizin yolundan ayrı bir takım akımlar, ideolojiler benimsediğinde, her biri Allah'ın kelimesini yüceltme davası için değil de şahsi ikbal ve istikballeri için gayret gösterirse, müminler arası kardeşlik etkili olmaz. Müminler arası kardeşlik güneşe, Kur'an büyüteçe benzer. Kur'an bu kardeşliği bir noktada derleyip toparlarsa bir etkisi olur. Rabbimiz bu konuda şöyle buyurur. Hep birlikte Allah'ın ipine, İslam'a sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de o gönüllerinizi birleştirmişti. Ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi o kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız. Ali İmran Suresi

0: Suresi 103. ayet. 4. İlim güneş gibidir. Ancak çoğu insan aklını ve fikrini ilim öğrenme noktasında odaklamayıp başka başka şeylere ilgi ve alaka gösterince ilim öğrenemez. Kitap okur ama aklında kalmaz. Sohbet ve vaaz dinler ama bir kulağından girer, öbür kulağından çıkar. Bu durumdan kurtulmak için aklımızı meşgul edecek her türlü alakasız şeye kendimizi kapatmalı. Dünya ve ahiretimize bir faydası olmayan şeylere ilgi göstererek ilgimizi dağıtmamalı, konsantrasyonumuzu bozmamalıyız. Eğer aklımızı okuduklarımız ve dinlediklerimiz üzerinde odaklayabilirsek bunların faydasını görebiliriz. Rabbimiz kalbimizi ve aklımızı bir büyüteç gibi kullanarak kendisinin kainata serptiği ilahi rahmet, nur ve hikmetler üzerine odaklamayı, buradan elde ettiğimiz iman, yakin ve nur ile hayatımızda olumlu değişiklikler yapmayı cümlemize nasip eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlarından çıkan Kurtarıcı Kurallar adlı kitabından hazırlanmıştır.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken Diyanet Radyo severken.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Kader kilidi çok büyüktür. Onu ancak Allah açar. Bu sebeple sen ona teslim ol, onun rızasına sarıl. Kainatın her zerresi anahtar olsa yine bir işe yaramaz. Çünkü kaza ve kader kilidini Allah'tan başkası açamaz. Ey gönül, kaderin sırlarına takılıp kalma. Onun ilmi senin aklını, senin kudretini, senin gücünü aşar. Sen sadece ona güven ve ona dayan. Zira o her şeyi bilen ve her şeye gücü yetendir.

0: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Reklam.

0: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.
1: Efendim selamünaleyküm. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın hocam bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk muhterem hocam.
1: Nasılsınız? Afiyettesiniz
2: teşekkür
1: inşallah.
2: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizler nasılsınız?
1: Elhamdülillah hocam. Değerli hocam hemen sorularımıza başlayalım. Allah'ın zaman ve mekandan münezzeh olması ne anlama gelir ve çocuklar Allah nerededir diye sorduğunda bunu nasıl cevaplamamız gerekir?
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli hocam, elbette ki çocuklarımız yüce yaratıcıyı tanıma noktasında ilk dönemlerinden itibaren bizlere sorular sormaktadır. Biz bu soruları öyle bir cevaplandırmamız lazımdır ki bu cevabımızla hem çocuğumuza yüce yaratıcıyı anlatmamız hem de yüce yaratıcının kemal sıfatlarına uygun bir şekilde bunu anlatmamız, noksan sıfatlardan uzak bir şekilde çocuğumuzun beynine bunu nakşetmemiz gerekir değerli üstadım. Bu bağlamda şunu ifade edelim ki zaman ve mekan Allah tarafından yaratılmış olup sınırlılık ifade eder. Bu nedenle zaman ya da mekanla sınırlı olmak yaratılmışlara ait olan bir özelliktir. Allah ise yaratıcıdır. Dolayısıyla Allah zaman yahut mekanla sınırlı olacak şekilde ifade edilemez. Bu bağlamda çocuklarımız bize Allah nerededir diye sorduğunda değerli hocam Allah'ın zaman ve mekandan münezzeh olduğunu ifade ederek cevap vermemiz lazımdır. Bunu ifade ederken de yavrum Allah zaman ve mekanla düşünülecek bir zat değildir. Ancak şunu bilelim ki Allah her daim biz kullara en yakın olan ve bizimle birlikte bizimle her an beraber olandır şeklinde cevap vermemiz doğru olur. Kur'an-ı Kerim bu anlamı şöyle anlatır bize değerli hocam. Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ederek şöyle buyuruyor. Kullarım sana beni sorduğunda onlara şöyle söyle. Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine anında karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulabilsinler. Bu ayeti kerimeden anladığımız değerli hocam, Yüce Rabbimize dua ettiğimiz an bizimle birlikte ve bizim duamıza cevap veren bir zat olduğunu bilmemiz, bu inançta olmamız, bu şuurda olmamız gerekir. Yine Yüce Rabbimiz başka bir ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Andolsun İnsanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız. O gökleri ve yeri 6 günde yaratan sonra arşa istiva edendir. Nerede olursanız o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür. Buna göre Yüce Rabbimizi herhangi bir zamana ve herhangi bir mekana nispet etmeden bizimle birlikte olduğuna, şah damarımızdan daha yakın olduğuna ve dualarımıza icabet ettiğine her zaman bu bilinç içerisinde olmamız ve buna göre hareket etmemiz gerekir değerli hocam. Bazı kimseler Rahman arşa istiva etmiştir gibi müteşabih ayetlerden yola çıkarak Allah'ın gökte olduğu şeklinde yorumlar yapmakta ve bu şekilde halkımızın özellikle çocuklarımızın kafalarını karıştırmaktadırlar. İslam alimleri bu şekilde onların Allah'ı bir mekan nispet ederek ifade etmelerini kabul etmemişlerdir. Zira bu ve benzeri ayeti kerimelerin anlamları müteşabih olup Allah'tan başka kimsenin gerçek manasını bilemediği bir takım manalar içerir. Ancak İslam alimleri bir takım yanlış kimselerin yanlış yorumlarına karşı bu müteşabih ayetleri Allah'ın zatına, Allah'ın sıfatlarına uygun bir şekilde yorumlamaya çalışmışlardır. Burada ise Allah arşa istiva etmiş, yani arşı bütün kudretiyle kuşatmıştır anlamında açıklamışlardır. Kısaca şunu söyleyelim ki, her ne kadar sıfatlarıyla Allah-u Teala'yı bilsek de Yüce Rabbimiz zatı itibariyle idrak ve tasavvurumuzun ötesindedir. Bunu alimler şöyle ifade ederler: Küllü ma hatara bi belike fallahu gayru zalike. Yani siz Allah'ı anlamak için aklınıza neyi getirirseniz, hangi şekli, hangi tasavvuru, hangi cismi getirirseniz, bilin ki Allah bunun dışında, ötesinde sizin tasavvur edemeyeceğiniz, idrak edemeyeceğiniz bir zattır. İşte inanan kimseye düşen, onun insana şah damarından daha yakın olduğu bilinciyle hareket etmesi, iman ve amelleriyle Rabbine yönelip kulluk vazifesini yerine getirmesidir. Bunun dışında Allah'ı zaman ve mekan ile vasıflamak yerine Allah'ın zaman ve mekandan münezzeh olduğunu, uzak olduğunu her zaman aklında tutmalı ve zamanın ve mekanın yaratıcısı olan Allah'ın zaman ve mekan içerisinde düşünülemeyeceğini idrak etmesi, bu bilinci taşıması ve buna iman etmesi gerekir. Sonuçta zaman ve mekan mahluk, yani yaratılmış olan bir şeydir. Allah ise her şeyi yaratandır. O zamanı da yaratandır, mekanı da yaratandır. Buna göre Allah hiçbir zaman zaman ve mekanla sınırlandırılamaz.
1: Muhterem hocam, çok teşekkür ediyorum. Efendim, yeni bir programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
0: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.

Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Selman Tuna'nın moderatörlüğünde Gençler Soruyor, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

0: 1447. Rumi takvime göre 12 Mayıs 1442. Tarihte bugün. Necip Fazıl Kısakürek'in vefatı. 1983. Arka sayfa. Günün konusu. Teşrik tekbirleri. Teşrik tekbirleri Zilhicce'nin 9'unda Kurban Bayramı arefesinde sabah namazıyla başlar. Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar ikindi namazı dahil devam eder. Hanefi mezhebine göre toplam 23 vakit farz namazının ardından teşrik tekbirleri getirmek kadın erkek tüm Müslümanlar için vaciptir. Şafiilere göre ise sünnettir. Teşrik tekbirleri şu şekildedir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bu tekbirler Allah'ın büyüklüğünü, birliğini ve hamde layık olduğunu hatırlatır. İslam'da birçok ibadette olduğu gibi teşrik tekbirlerinde de birliktelik esastır. Cemaatle namaz kılındığında hem imam hem de cemaat tekbirleri beraberce getirir. Tek başına kılındığında da terk edilmemelidir. Teşrik günleri Müslümanların Allah'a yönelerek şükrünü artırması için bir vesiledir. Namazlardan sonra bu tekbirleri getirmek hem vacip bir ibadeti yerine getirmek hem de Allah'a olan teslimiyetimizi ifade etmek bakımından önemlidir. Bir ayet. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve ışığı var eden Allah'a mahsustur. Ama yine de kafir olanlar putları Rablerine eş tutuyorlar. En'am suresi 1. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

Erken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Kurban Bayramı'nda liderlerin programı netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nda İstanbul'da olacağı öğrenildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da İstanbul'da olacak. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci günü parti genel merkezinde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ankara'da olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 27 Mayıs Çarşamba günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı namaz saatlerini açıkladı. Buna göre büyük şehirlerde bayram namazı saatleri şöyle: İstanbul 6.12, Ankara 5.59, İzmir 6.25, Bursa 6.13, Konya 6.05, Adana 5.55. 2026 yılı hac organizasyonu kapsamında Mekke'de bulunan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Doktor Tevfik El Rabia'yı ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede hac organizasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, Türkiye'den gelen hacı adaylarına sunulan hizmetler ele alındı. Hac ibadeti için Suudi Arabistan'a giden hacı adayları Arafat Vakfesi gerçekleştirecek. Türk hacı adaylarının Arafat yolculuğu bugün saat 14 itibarıyla başladı.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Antalya hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 28, Antalya 25, Eskişehir 19, Trabzon 19, Erzurum 16, Diyarbakır 23, Şanlıurfa 27 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Kudüs 24, Lefkoşa 25, Gümüşhane 25, Saraybosna 21 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Mostar'a doğru yola çıkıyoruz. Karagöz Bey Camii Şerifi bizi bekliyor. Efendim, Mostar, Neretva Nehri'nin iki yakasında kurulmuş olan ve özellikle taş köprüleriyle, dar sokaklarıyla ve Osmanlı döneminden kalan mimari dokusuyla Balkanların en karakteristik şehirlerinden birisi. Bu şehirde inşa edilen her yapı yalnızca bir mimari eser değil, aynı zamanda bir medeniyetin şehir anlayışının bir parçası. Karagöz Bey Camii Şerifi de bu anlayışın en önemli temsilcilerinden bir tanesi. Sevgili dostlar, Camii Şerif 16. yüzyılda Osmanlı'nın Bosna'daki en önemli sancak beylerinden biri olan Karagöz Mehmet Bey tarafından inşa ettirildi. Bu dönem Mostar'ın bir Osmanlı şehri olarak hızla geliştiği, camiler, köprüler ve vakıf eserleriyle yeniden şekillendiği bir zaman dilimidir. Karagöz Bey Camii Şerifi de bu şehirleşme sürecinin merkezinde yer alan önemli bir vakıf eserdir. Camii Şerif, klasik Osmanlı mimarisinin erken dönem Balkan örneklerinden biri olarak dikkat çekmekte. Yapı, kareye yakın planlı bir ibadet mekanı üzerine inşa edilmiş, üzeri tek kubbeyle örtülmüş durumda. Bu kubbe hem mekanın merkezi bütünlüğünü sağlamış, hem de iç hacimde dengeli bir akustik yapı oluşturmuş. Kubbe geçişlerinde Osmanlı mimarisinin karakteristik unsurları olan tromp ve pandatif sistemleri kullanılmış. Sevgili dostlar, Camii Şerif'in dış cephesinde kesme taş kullanımı dikkat çekiyor. Bu malzeme Mostar'ın doğal taş mimarisiyle uyum içinde bir bütünlük oluşturmuş. Minare, Camii Şerif'in en dikkat çekici unsurlarından biri. İnce ve zarif formuyla gökyüzüne doğru yükselen bu muhteşem yapı, Ezan-ı Muhammedi çağrısının bir sembolü olmakla birlikte Mostar'ın tarihi dokusunun çok büyük bir parçası halinde, karakteristik özelliğini şehrin yansıttığı çok müthiş bir yapı halinde gözümüzün önünde durmakta. Ayrıca Camii Şerif'in iç mekanında sade fakat huzur verici bir atmosfer hakim sevgili dostlar. Efendim, Karagöz Bey Camii Şerifi tarih boyunca farklı dönemlerde çeşitli tahribatlar görmüş. Özellikle 20. yüzyılın sonlarında yaşanan savaşlar sırasında Mostar'daki birçok tarihi yapı gibi bu Camii Şerif de ciddi zarar görmüş. Ancak sonraki yıllarda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla yapı yeniden ayağa kaldırılmış ve asli hüviyetine yeniden kavuşmakla birlikte şehrin tarihi dokusuna çok kıymetli bir değer olarak yeniden yerleşmiş ve yaşamaya devam ediyor. Bugün Karagöz Bey Camii Şerifi, Mostar'ın Osmanlı döneminden kalan en önemli dini ve kültürel miraslardan biri olarak varlığını sürdürmekte. Hem Karagöz Mehmet Bey'in vakıf geleneğini hem de Osmanlı şehir estetiğini günümüze taşıyan bu yapı, geçmişle bugün arasında güçlü bir köprü kurmakta. Mostar Köprüsü ile birlikte Mostar'ın en önemli tarihi zenginliklerinden birisi olan Karagöz Bey Camii Şerifi bugün hala ibadete ve taate açık durumda sevgili dostlar. Mostar'ı ziyaret eden turistler, gerek Müslüman olsun gerek gayrimüslim olsun, bu tarihi yapıları ziyaret etmeye devam etmekteler. Din-i Mübini İslam'ın ihtişamıyla yüz yüze kalan ve özellikle medeniyetimizin, ecdadımızın gitmiş olduğu topraklara yapmış olduğu hizmetleri birebir müşahede eden insanların tamamı elbette haklıya hakkını teslim etmekteler. Tarihi süreç içerisinde yaşanan menfi hallerin ne kadar yersiz olduğunu ve özellikle bir inancın, bir inanç sisteminin topyekün mimari yapısıyla ve insanıyla ortadan kaldırmanın ne kadar büyük bir problem olduğunu günümüzde herkes görmekte. İslam'a hizmet eden insanlar daima yeryüzüne huzur ve muhabbet yaymak için gayret sarf etmiş insanlardır. Ve ecdadımızın Balkan coğrafyasında atmış olduğu her adım, yapmış olduğu her eser bunun en güzel göstergesidir. Karagöz Bey Camii Şerifinden bugün sizleri muhabbetle, hürmetle selamlamıştık. Yine Mostar'dan Karagöz Mehmet Bey tarafından inşa ettirilen Karagöz Bey Camii Şerifinden sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: يا مولاي حتى متى وإذا متى أقول لك العتبى مرة بعد أخرى، ما لا تجد عندي صدقا ولا وفاء. يا غوثا
2: Bilirim, ağır ağır kapatırken yeryüzü gözlerini ışığa ve uyurken güneş lacivert bir göğün koynunda, uyuyamayan bir şehir vardır şimdi ve uyuyamayan insanlar. İpekten bir sedef gibi içinde sakladığı simsiyah incisiyle Rahman'ın davetlilerine gönlünü açmış, taşıyla toprağıyla uyanıktır Mekke. Uyanıktır, bir ana şefkatiyle kucağını açmıştır huslat için yollara düşmüş gönülleri. Bilirim, aşka niyet edilerek başlanan bir dönüş vardır şimdi. Bir tavaf bilirim, her adımda miraca yükselten ve her dönüşü Burak'la göğe şahlandıran. Kabe'nin kıyısında, Rahmani iklimlerin koynunda 7 satırlık bir şiirdir şimdi metafta yazılan. Hüzünlüdür kimi satırlar, gözyaşıyla ıslanmıştır. Kimi satırlarda vuslatın tatlı huzuruna boyanmıştır. Benice hak yoluna düşmüş pervane bilirim, nurun ateşinde yanmak için Kabe'nin etrafından sonsuzluğa kanat çırpan. Ömrü 24 saate denk pervaneler için aynı değildir tavafta dakikalar. Nazlıdır saatler ve değerlenir saniyeler. Ve her vakit sağdan sola dönmez saatler bilirim. Eski ama eskimeyen bir mabet, tersine çevirir tüm yönleri. Soldan sağa döner şimdi saatler ve insanlar. Ve ateşe değdikçe kanatlar, yanık sinelerden kopup gelen dertli yakarışlar. Bir aşk ızdırabı yaşanır dönüşlerde ve ılık ılık hasret yeli eser şimdi Mekke'de. Göklerden mağfiret bekler pervaneler ve semavi ellerden gelecek devalar bekler. Ve sahipsiz hıçkırıklar vardır şimdi tavaftan yükselen bilirim. Nice analar, kadınlar vardır. Ben buradayım Allah'ım diye yakaran. Ve nice yiğitler vardır. Kabe'nin şefkati karşısında dizlerinin bağı çözülmüş, yabancı omuzları hıçkırıklarıyla ıslatan. Nice aşık gönüller bilirim sonra, tenhalarda edepten iki büklüm olmuş. Sükutunda yüreğini yırtıp gelen hisli çığlıklar gizlenmiş.

koşarken ve Allah'a koşuyormuşçasına dönerken insanlar unutmuştur nereden geldiğini, nereye gittiğini ve etrafında akıp giden inanç selini. Metafın soğuk taşlarını yakan çıplak ayaklar vardır şimdi tavafta. Rabbini bulmuş,

makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: يا مولاي حتى متى وإذا متى أقول لك العتبى مرة بعد أخرى؟ ما لا تجد عندي صدقا ولا وفاء. يا غوثا ثم وغوثا
0: أسمي الله
1: عندك يا الله
0: أسمي الله
2: Bilerim. Ağır ağır kapatırken yeryüzü gözlerini ışığa ve uyurken güneş lacivert bir göğün koynunda. Uyuyamayan bir şehir vardır şimdi ve uyuyamayan insanlar. İpekten bir sedef gibi içinde sakladığı simsiyah incisiyle Rahman'ın davetlilerine gönlünü açmış. Taşıyla, toprağıyla uyanıktır Mekke. Uyanıktır. Bir ana şefkatiyle kucağını açmıştır. Huslat için yollara düşmüş gönülleri. Bilirim. Başka niyet edilerek başlanan bir dönüş vardır şimdi. Bir tavaf bilirim. Her adımda miraca yükselten ve her dönüşü Burak'la göğe şahlandıran, Kabe'nin kıyısında, Rahmani iklimlerin koynunda, 7 satırlık bir şiirdir şimdi, metafta yazılan. Hüzünlüdür kimi satırlar, gözyaşıyla ıslanmıştır. Kimi satırlarda, vuslatın tatlı huzuruna boyanmıştır. Benici hak yoluna düşmüş pervane bilirim. Nurun ateşinde yanmak için Kabe'nin etrafından sonsuzluğa kanat çırpan. Ömrü 24 saate denk pervaneler için aynı değildir tavafta dakikalar. Nazlıdır saatler ve değerlenir saniyeler. Ve her vakit sağdan sola dönmez saatler bilirim. Eski ama eskimeyen bir mabet, tersine çevirir tüm yönleri. Soldan sağa döner şimdi saatler ve insanlar. Ve ateşe değdikçe kanatlar, yanık sinelerden kopup gelen dertli yakarışlar. Bir aşk ızdırabı yaşanır dönüşlerde ve ılık ılık hasret yeli eser şimdi Mekke'de. Göklerden mağfiret bekler pervaneler ve semavi ellerden gelecek devalar bekler. Ve sahipsiz hıçkırıklar vardır şimdi tavaftan yükselen bilirim. Nice analar, kadınlar vardır. Ben buradayım Allah'ım diye yakaran. Ve nice yiğitler vardır. Kabe'nin şefkati karşısında dizlerinin bağ çözülmüş, yabancı omuzları hıçkırıklarıyla ıslatan. Nice aşık gönüller bilirim sonra. Tenhalarda edepten iki büklüm olmuş. Sükutunda yüreğini yırtıp gelen hisli çığlıklar gizlenmiş. Gizli dualar göğe yükselir şimdi dertli gönüllerden ve nice itiraflar dökülür dillerden. Birbirini ezercesine yürürken ve Allah'a koşuyormuşçasına dönerken insanlar unutmuştur nereden geldiğini, nereye gittiğini ve etrafında

0: akıp giden inanç serini, metafın soğuk taşlarını yakan çıplak ayaklar vardır şimdi tavafta. Rabbini bulmuş, kendini kaybetmiş. İşte bu yüzdendir yana yakıla dudaklardan dökülen haykırışlar, kendinden geçişler ve inleyişler bu yüzdendir. Yeryüzünün ilk mabedinde ve vuslat vaktinde duyulan hıçkırıklar bu yüzdendir. Tavafın sesleri göklere ulaşır şimdi Kabe'nin üstünden. Ve gönülden gelen acı bir yakarıştır metaftan yükselen. Bilirim, yanmak vaktidir şimdi. Yana yana dönmek vaktidir. Ve kendinden geçmek vaktidir. Bulmak ve bulunmak vaktidir.
1: أسري الله ليلة الوحيد.

0: Amin.
1: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak. Toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

0: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Reklam.
4: Gençler soruyor. Az sonra.
0: Kadim mısralar.

Eyleme ketmi hukuku fukara, senesi geldiği dem eyle eda. Sadakat ile kıl itmamı zekat, feridir aslı zekatın sadakat. Fakirlerin hakkını sakın kesme, senesi geldikçe zekatını ver. Sadaka vererek de zekatını tamamla. Bir mal için zekat kök,

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Kurban Bayramı'nda liderlerin programı netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nda İstanbul'da olacağı öğrenildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da İstanbul'da olacak. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci günü parti genel merkezinde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ankara'da olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 27 Mayıs Çarşamba günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı namaz saatlerini açıkladı. Buna göre büyük şehirlerde bayram namazı saatleri şöyle: İstanbul 6.12, Ankara 5.59, İzmir 6.25, Bursa 6.13, Konya 6.05, Adana 5.55. 2026 yılı hac organizasyonu kapsamında Mekke'de bulunan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Doktor Tevfik El Rabia'yı ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede hac organizasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, Türkiye'den gelen hacı adaylarına sunulan hizmetler ele alındı. Hac ibadeti için Suudi Arabistan'a giden hacı adayları Arafat Vakfesi gerçekleştirecek. Türk hacı adaylarının Arafat yolculuğu bugün saat 14 itibarıyla başladı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Antalya hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 28, Antalya 25, Eskişehir 19, Trabzon 19, Erzurum 16, Diyarbakır 23, Şanlıurfa 27 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Kudüs 24, Lefkoşa 25, Gümüşhane 25, Saraybosna 21 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.
3: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
4: Hanımlar beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksanız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere Başkanlık Müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata Hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Selman'ım.
4: Malum yarın Arefe ve öbür günde Kurban Bayramı. Arefe ve Kurban Bayramı'nı bir gencin üzerinden hayatında nasıl bir yeri olması tarafıyla, bugünlere nasıl bir anlam yüklemesi gerektiği şekliyle neler söylersiniz? Buyurun.
5: Selman Bey, Arefe ve bayram günlerini her birimiz öncelikle zihin dünyamızda yaşamalı ve hazmetmeliyiz. Anı yaşamak bu olsa gerek Selman. Gönül dünyamızda hissedilmeyen, olgunlaştırılmayan ve bir bütün bu yaşanmışlıklar geride iz bırakmazsa üzülürüz. Keşke diye cümleler kurmaya başlarız ve arkasından da belki nerede o eski bayramlar diye serzenişte bulunmaya başlarız. Malum insanoğlu doğumundan itibaren aile içinde, çevrede ve eğitim kurumlarında bir yandan anı yaşıyor, bir taraftan da uygulamalı olarak öğreniyor. Ama doğrudan ama dolaylı olarak bir öğrenme süreci son nefese kadar devam ediyor. Gün be gün böylece dünya hayatını birlikte anlandırmaya çalışıyoruz. Belki küçük yaşlarda arefe deyince, bayram deyince çok somut bir takım işte harçlıklarla, gezilerle, ziyaretlerle sınırlı bir dünyamız varken yaşımızla birlikte bu zaman dilimlerine yüklediğimiz anlamlar da o nispette olgunlaşıyor. İşte bunu doğru orantılı yapabilenler gerçekten doğru adım atıyorlardır ve geriye dönüp de nerede o eski bayramlar diye serzenişte bulunmazlar. Anı yaşamak, ana değer vermek ve bu bereketli günleri bizzat soluk soluya terennüm etmek insanda ciddi bir farkındalık oluşturur. Malum Zilhicce ayındayız. Hem bu zaman diliminde hem hac ibadeti yerine getiriliyor hem de kurban ibadeti yerine getiriliyor. Kurban bayramlar. Yüce Allah Celle Celaluhu bu mübarek ayı bütün Müslümanlara bereketli eylesin ve içerisinde bulunduğumuz sıkıntılardan, dertlerden kurtulmaya vesile eylesin. Düşman mezalimi altında olan Müslüman kardeşlerimize de bir an önce bayramları bayram tadında yaşayacak bir imkanı Rabbim onlara lütfeylesin. Tabi hac ibadeti deyince Selman Bey, şu anda on binlerce Müslüman dünyanın çeşitli bölgelerinden kafileler halinde geldiler. Kabe-i Muazzama'da toplandılar. Bu akşamdan itibaren Arafat Dağı'na ulaşacaklar ve günlerini, zamanlarını Yüce Allah'a dua ile, tövbe ile geçirecekler. Hemen yeri gelmişken hatırlatalım. Yarın Arefe malum, dinleyicilerimiz yarın öğle saatlerinde programlarını öyle planlasınlar ki televizyonlardan naklen yayınlanacak Arafat duasını takip etsinler ve o duaya iştirak etsinler. Orada bulunamayan kardeşlerimiz o duaya iştirak ederek Arafat'tan hisselerini alsınlar ve gönül dünyalarında adeta kendilerini oradaki kardeşleriyle birlikte dünyanın dört bir yanından gelmiş Müslümanların el açıp lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ven ni'mete leke vel mülk, la şerike lek nidalarına ne olur iştirak etsinler. Ben Allah riyadan saklasın. Genelde yıllardır nakil imkanı başladığı andan itibaren Arafa günlerinde eğer Arafat'ta değilsem o anda televizyon başında o hissiyata ortak olmayı kendime bir ilke edindiğimi buradan da ifade etmek isterim. Selman Bey, burada altını çizmem gereken bir husus da şu olsa gerek. Dini açıdan bakıldığında genç kardeşlerimizden, bizi dinleyen gençlerden dinen zengin sayılanlar olur. Kendi mali imkanları olanlar vardır ve dolayısıyla kurban kesmekle mükellef olanlar olabilir. Ne olur vakit geç olmadan eğer bizzat kesmek istiyorlarsa hemen gerekli tedbirleri alsınlar. Eğer kendileri kesme imkanları, kestirme imkanları bulundukları yerde kendileri rehberlik ederek kestirme imkanlarına sahip değillerse de vekalet yoluyla kurbanlarını kestirmek için gerekli yerlere müracaat edebilirler. Mesela daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu anlamda çok sayıda sivil toplum kuruluşu ülkemizde bu konuda hizmet veriyor ama biz bütün süreçlerine şahit olduğumuz ve bu işi olabildiğince dini ve hukuki sağlık kurallarına uygun yerine getirdiğine inandığımız Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekaletle kurban kampanyasını gönül rahatlığı içerisinde siparişlerini verebilirler. Vekalet yoluyla kurbanlarını kestirmek için müracaat edebilirler. Takip edebildiğim kadarıyla Türkiye Diyanet Vakfı bu anlamda ilk kurbanım başlıklı bir yeni bir projesi var. Yani hayatında ilk defa kurban kesme görevini yerine getirecek kardeşlerimiz olabilir. İlk defa bu anlamda mükellef olanlar olabilir. Bu bana göre tarifi neredeyse mümkün olmayan bir heyecan olsa gerek. Allah için, Allah emretti diye, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat yaptı diye Allah için kurban kesmek ve bunu Allah'a yaklaşabilme arzusuyla yerine getirmek gerçekten hissedilmeye değer, bereketli bir heyecan olduğunu düşünüyorum. Ve artık bir işte çalışan ve kurban kesebilecek bir mali imkanı olan kardeşlerimizin de böylesi bir heyecana iştirak etmelerini buradan tavsiye ederim. Selman Bey, malum Arefe günü sabah namazı farzından itibaren teşrik tekbirleri okunmaya başlar. Neydi o teşrik tekbirleri? Şimdi söylediğimde ha diyecek kardeşlerimiz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Huvallahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bu çok kolay. Eğer bunu ezbere bilmeyen kardeşlerimiz varsa hemen yapay zeka aracılığıyla birkaç kez dinleseler çabucak ezberlerler diye düşünüyorum. Peki nasıl yapılacak bu? İşte Arefe günü, yani yarın sabah namazının farzından hemen sonra bu okunur. Sonra tesbihata geçilir. Ne zamana kadar yapılacak? Bayramın 4. günü ikindi namazının farzı dahil olmak üzere toplamda 23 vakitte bu tekbirler söylenir. Düşünebiliyor musunuz? Doğudan batıya, kuzeyden güneye Müslümanlar 23 vakit farz namazın akabinde, hele hele cemaatle kılınan camilerde farzdan sonra gür sadalarla Yüce Allah'ın en büyük olduğunu hem gönül dünyalarında terennüm edecekler, hem de adeta birlikte aynı davaya inanmanın, Yüce Mevla'nın kulu olmanın bahtiyarlığını sözleriyle de ifade edecekler. Bu da Arefe'nin ve bayramın bize getirdiği bereketli bir hususiyet olacak. Tabi Arefe önemli bir günün öncesi, yani Kurban Bayramı'nın öncesi olduğu için bayrama dönük bir takım belki alışverişler yapılacak. Maddi manevi temizlikler yapılacak. Bayram namazı öncesi insanlar belki periyodik temizliklerini yapacak, beden temizliklerini yapacaklar. Tabi eğer bayram alışverişlerine çıkılacaksa imkanı olanlar ne olur? Az da olsa ihtiyaç sahiplerine, yani güçleri nispetinde, azdan kastım o, imkanları ölçüsünde ihtiyaç sahipleri, yetimleri, öksüzleri, kimsesizleri, yaşlıları unutmazlar da bayramı onların da bayram tadında yaşamalarına dönük bir takım iyiliklerde bulunurlarsa bayram o nispette bereketlenecek. İşte bunu yapabilen mesela nerede o eski bayramlar demezler. İhtiyaç sahiplerini bir nebze olsun rahatlatanlar, yetimlerin, öksüzlerin bayramı bayram tadında yaşamasına fırsat verenler, onlarla birlikte sevinirler, onlarla birlikte bu heyecana ortak olurlar. Biz öyle bir milletiz ki Selman Bey, kendimiz bayram etmeden önce ölmüşlerimize bayram ettiririz. Mesela Anadolu'nun pek çok yerinde Arefe gününde kabir ziyaretleri yapılır. Aile büyüklerinden, akrabalardan, komşulardan vefat edenlerin kabirleri birer birer ziyaret edilir. Onlara üç ihlas, birer Fatiha, imkanı olanlar Yasin-i Şerifler okurlar, dua ederler. Yani bazı yerlerde de bu bayram sabahı da olabilir. Bayram sabahı namazı kılıp giderler ama kurbanda daha çok hemen bayram namazından sonra kurban kesmeyle alakalı bir tatlı koşturmaca yapılacağı için daha çok bunu bazı yerler Arefe gününden yerine getirirler. Şimdi gelelim bayram sabahına ve bayram namazına. Şunu hep beraber artık bu konuda ittifak edelim diyorum. Ne olur? Akıl ve buluğ çağına erimiş bütün Müslüman kardeşlerim, ister kurban kessin, ister kesmesin, ne olur bayram namazında yerimizi alalım. Bayram namazının feyiz ve bereketinden istifade etmeye hep beraber özen gösterelim. Efendim, oturduğunuz yerde, beldede değilsiniz, doğduğunuz yerde değilsiniz, tatil beldesindesiniz, sahil kentlerindesiniz. Olabilir. Ne olur? çocuklarımızla birlikte, orada da burası bir Müslüman belde, camiyi, hatta gittiğinizde o beldelere ulaştığınızda ilk araştıracağınız şey, burada cami nerede, biz bayram namazını nerede kılabiliriz? Yani Müslüman tatile gidiyorsa da inancıyla birlikte gidiyor. Orada da kuluz, orada da Müslümanız ve orada da bayramı çocuklarımızla birlikte bayram namazıyla beraber başlatalım ve o bereket sonuna kadar bizi, hücrelerimize kadar işlesin ve kuşatsın. Bunu niye bu kadar ısrarcıyım? Selman Bey, bayram namazı konusunda Peygamber Efendimizin çok hassas davrandığını görüyoruz kitaplarımızda. Mesela bütün Müslümanların katılabilmelerini sağlamak amacıyla Efendimiz mescidinde değil de namazgah adını verdiğimiz mescide çok yakın mesafede ama açık alanda kadınların, erkeklerin, çocukların tamamının, ümmetin tamamının katılabileceği bir açık alanda mesela bayram namazlarını kıldırmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Elbisesi olmayan kadınlar için ya bir ödünç elbise bulun, temin edin, namaza iştirak edin diye tavsiye ettin. Tavsiyelerine dair metinler hatırımda kalmış. Yine mesela hanımefendi kardeşlerimizin özel günlerinde, malum onlar namaz kılmıyorlar, onların bile özel günlerinde namazgaha gelmelerini, namaz kılmasalar bile o sevince, o bayram sevincine iştirak etmelerini istemiş. Bütün bu hassasiyetten ben kadın, erkek, çocuk bayram namazına iştirak etmenin Efendimiz'i mutlu edeceğini, onun bir bu sünnetini yerine getirmenin, bunun tavsiyesini yerine getirmenin, bahtiyarlığının bayrama özel bir değer katacağını düşünüyorum. Tabii bayram namazı da eda edildikten sonra malum önceden alınan randevularla özellikle büyük şehirlerde kurban kesmeye gidilecek ve orada da inşallah usulünce dinimizin emrettiği gibi ibadet ederken kabahat etmeyecek bir şekilde kurbanlarımızı usulünce kesmeye özen göstereceğiz. Selman Bey, tabii kurban kestikten ya da kurbanını vekaletle kestiren kardeşlerimiz belki hemen ziyaretlere başlayacaklar. Ziyaretlerle birlikte sohbetler olacak, hal hatır sorulacak, bayramlar tebrik edilecek, harçlıklar verilecek. Ama ben bir şeyi burada hatırlatmadan geçemeyeceğim. Sohbet ederken ne olur? Kurbanı kaç aldınız? Kurbanı kestiniz, kaç kilo eti çıktı? Gibi bu türden muhabbetler yapmayalım ne olur? Başka konuşulacak çok şey var. Çünkü bu tür sohbetin nasıl başladığı ve nasıl biteceği belli olmuyor. Biz kurbanı Allah'ın rızasına ulaşmak için kesiyoruz. Kaldı ki Yüce Mevla ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Kestiğiniz kurbanların etleri, kanları bana ulaşmaz, bana gelmez. Bana ulaşacak olan sizin takvanız, sizin niyetiniz, sizin samimiyetiniz, sizin kulluğunuz. Hangi niyetle kestiğinizse ben ona değer veririm diyor Yüce Mevla. Dolayısıyla bizi Yüce Allah'a yaklaştıracak bir usulle, bir edeple, Müslümana yakışır güzel ahlakla kurbanlarımızı keselim. Sonrasındaki sohbetlerimizi de bu edeple devam ettirelim. Tekrar etmek gerekiyorsa, ibadet ederken ne olur? Kabahat etmemeye özen gösterir. Bu duygularla yarın başlayacak Arefe günümüzü ve devamındaki kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun.
4: Amin. Allah razı olsun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
3: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
1: Reklam.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 25 Mayıs 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 8 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 12 Mayıs 1442. Tarihte bugün Necip Fazıl Kısakürek'in vefatı 1983. Arka sayfa. Günün konusu. Teşrik tekbirleri. Teşrik tekbirleri Zilhicce'nin 9'unda Kurban Bayramı arefesinde sabah namazıyla başlar. Kurban Bayramı'nın 4. günü İkindi namazına kadar, ikindi namazı dahil devam eder. Hanefi mezhebine göre toplam 23 vakit farz namazının ardından teşrik tekbirleri getirmek kadın erkek tüm Müslümanlar için vaciptir. Şafiilere göre ise sünnettir. Teşrik tekbirleri şu şekildedir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bu tekbirler Allah'ın büyüklüğünü, birliğini ve hamde layık olduğunu hatırlatır. İslam'da birçok ibadette olduğu gibi teşrik tekbirlerinde de birliktelik esastır. Cemaatle namaz kılındığında hem imam hem de cemaat tekbirleri beraberce getirir. Tek başına kılındığında da terk edilmemelidir. Teşrik günleri Müslümanların Allah'a yönelerek şükrünü artırması için bir vesiledir. Namazlardan sonra bu tekbirleri getirmek hem vacip bir ibadeti yerine getirmek hem de Allah'a olan teslimiyetimizi ifade etmek bakımından önemlidir. Bir ayet. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve ışığı var eden Allah'a mahsustur. Ama yine de kafir olanlar putları Rablerine eş tutuyorlar. En'am suresi 1. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Hüsnü Hal.
1: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası, taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla, her gün kuş vuran biri olmuyor. Her gün aç doyuranla, bir gün bile açlık nedir bilmeyen, aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

0: Masal Karavanı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
1: Reklam.

0: Günün duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her işine Allah'ı anarak başlar, her olayı Allah'a dua etmek için bir fırsat olarak görürdü. Sahabe-i kiramın ileri gelenlerinden Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamberimizin sabah ve akşam, "Allah'ım, senin lütfunla sabaha ulaştık. Senin lütfunla akşama eriştik. Sen dileyince dirilir, yine sen dileyince ölürüz. Huzuruna varılacak olan da sensin" diye dua ettiğini ve bunu ashabına da öğreterek böyle dua etmelerini tavsiye ettiğini bildirmiştir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Kurban Bayramı'nda liderlerin programı netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nda İstanbul'da olacağı öğrenildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da İstanbul'da olacak. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci günü parti genel merkezinde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ankara'da olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 27 Mayıs Çarşamba günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı namaz saatlerini açıkladı. Buna göre büyük şehirlerde bayram namazı saatleri şöyle: İstanbul 6.12, Ankara 5.59, İzmir 6.25, Bursa 6.13, Konya 6.05, Adana 5.55. 2026 yılı hac organizasyonu kapsamında Mekke'de bulunan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Doktor Tevfik Er Rabia'yı ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede hac organizasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, Türkiye'den gelen hacı adaylarına sunulan hizmetler ele alındı. Hac ibadeti için Suudi Arabistan'a giden hacı adayları Arafat Vakfesi gerçekleştirecek. Türk hacı adaylarının Arafat yolculuğu bugün saat 14 itibarıyla başladı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Antalya hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 28, Antalya 25, Eskişehir 19, Trabzon 19, Erzurum 16, Diyarbakır 23, Şanlıurfa 27 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Kudüs 24, Lefkoşa 25, Gümüşhane 25, Saraybosna 21 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan İlker Uykal.
1: Hayırlı akşamlar. Bugün 25 Mayıs Pazartesi, yeni haftaya sakin, huzurlu ve güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi de akşamın bereketini hep birlikte paylaşmanın vakti. Yaklaşık 1,5 saat boyunca Diyanet Radyo'da gönüllere dokunan sohbetler, birbirinden güzel eserler ve tabii ki sizlerden gelecek kıymetli mesajlarla bu akşamı birlikte güzelleştireceğiz. Akşamın huzurunu, bereketini birlikte paylaşacağız. İster yolda olun, ister evinizde, günün yorgunluğunu atıyor olun. Nerede bize kulak veriyorsanız muhabbetimiz oraya ulaşsın, selamımız oraya ulaşsın diyoruz. Hayırlı akşamlar başlıyor, hoş geldiniz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Ülkemizin 81 ilinde, şehirlerin kalbinde, ilçelerin sokaklarında ve dünyanın dört bir yanında bizlere kulak veren kıymetli dinleyicilerimize gönülden selamlarımızı iletiyoruz. Muhabbetlerimizi paylaşıyoruz ve hep dediğimiz gibi nerede olursanız olun, evde, işte, yolda veya memleket hasretiyle uzak diyarlarda Diyanet Radyo'nun sesi eğer size ulaşıyorsa bilin ki bu akşam da yine aynı gönül ikliminde buluşuyoruz. O yüzden akşamınız hayır olsun, bereketli olsun diyoruz. Bu dileklerimizi sizlerle paylaşabiliyoruz. Tabii sizler de programımıza mesajlarınızla ortak olabiliyorsunuz. Dileklerinizi, temennilerinizi, selamlarınızı, belki de gönlünüzden geçen birkaç güzel cümleyi bizlerle paylaşabilirsiniz. İş yerindeyseniz, evdeyseniz, mutfakta sofrayı hazırlıyorsanız ya da yolda bize eşlik ediyorsanız hiç fark etmez. Bir mesajınızla bu güzel buluşmanın parçası olabilirsiniz. Sizin de dilekleriniz bize ulaşsın ve bu akşam yalnız olmadığımızı biz de hep birlikte hissetmiş olalım. Tabii güzel eserler eşliğinde akşamınızda akşamınızın bereketini arttırmayı hedefliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Bu akşam bizlere eşlik etmek isteyen dinleyicilerimiz var. Mesaj kutumuz dolmaya başladı bile. İstanbul'dan Tuğba Hanım hayırlı akşamlar dilemiş. Mümkün olur ise Uğur Işılak'tan bir eser diyorum demiş. Selam ve duayla Allah'a emanet olunuz diye de eklemiş. Teşekkür ediyoruz. Notlarımızın arasına aldık. Ankara'dan Sevgi Hanım hayırlı akşamlar diliyor. Rabbim bu mübarek günler hürmetine İslam aleminin sıkıntısını kaldırsın. Feraha ve necata çıkarsın. Mustafa Sevim'den Yar Leyla adlı eseri rica ediyorum demiş. Notlarımızın arasında onu da aldık. Ve bir başka mesajımız yine bu sefer İzmir'den Melike Hanım. Saygıdeğer eşime selamları iletiyorum. Ve Allah'ım vicdanlı, merhametli, ahlaklı eşime yanımdan eksik etmesin demiş Özgün Bey'e. Ve bütün dualarımız da kabul olsun diye de eklemiş. Ne güzel mesajlar geliyor değil mi? Ardı ardına ve kıymetli dinleyicilerimiz sevdiklerine selamlarını, muhabbetlerini bizim aracılığımızla paylaşıyor. Demek ki biz güzel bir şeye aracılık ediyoruz. Allah hepimizi güzel şeylere aracılık edenlerden eylesin diyelim. Güzel eserlerle birlikteliğimize devam edelim.

Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 8090.

0: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimin ev çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın. Kazanmaya hemen başlayın. Reklam.
1: Saatlerimiz 18.27, ilk yarım saati doldurmak üzereyiz. Trafikte olan kıymetli dinleyicilerimiz varsa, dikkat ettiniz mi şehir dışına çıkmayanlar için? İstanbul, Ankara gibi o büyük şehirler bugün adeta nefes alıyor. O alıştığımız yoğunluk neredeyse yok denecek kadar az. Bayram ve tatil hareketliliğiyle yolların yönü daha çok memlekete doğru, yani sevdiklerimize doğru çevrilmiş durumda. Ama özellikle şehirler arası yollarda bizleri dinleyenlere yine önemli bir hatırlatmamız olsun. Lütfen dikkatli olun ülkemizin birçok bölgesinde, çünkü sağanak yağış etkili ve bayram boyunca da devam edecek gibi gözüküyor. Biliyorsunuz ıslak zemin, azalan görüş mesafesi ve tabii uzun yol yorgunluğu riskleri arttırabiliyor. O halde ne yapacağız belli. 1- Emniyet kemerlerimiz mutlaka takılı olacak. 2- Uykusuz şekilde kesinlikle direksiyon başına geçmeyeceğiz. Ve tabii ki hız yapmayacağız. Takip mesafemizi koruyacağız. Çünkü bazen bir anlık dikkatsizliğin bile faturası çok ağır olabiliyor. Bizler sağ salim sevdiklerinize kavuşmanızı istiyoruz. Çünkü bu hatırlatmaları, bu uyarıları da bu yüzden yapıyoruz. O nedenle yolunuz açık, yolculuğunuz hayırlı olsun diliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Mesajlarınızla akşam buluşmasının bir parçası olabilirsiniz demiştik ve sizlerden gelen mesajlarımız artmaya başladı bile. Ankara Akyurt'tan Suna Hanım, Emri Olur eserini kızım Rabia, oğullarım Ömer, Faruk ve Ali Tarık için istiyorum demiş. Şöyle notlarımızın arasına almış olalım. Tabii her zaman dediğimiz gibi bu akşam hareket saati diyoruz. Çünkü herkes hareket halinde biliyorsunuz. Biz de sizi daha da böyle hareketlendirecek, daha da böyle temponuza tempo katacak eserlerle karşınızda olmak isteriz. Bu saatin özelliği bu olsun. Dolayısıyla bu hatırlatmayı da zaman zaman yapıyoruz. Ayaş yolunda da bir hareket var. Hayırlı akşamlar demiş Abdüssamet Bey. Sıradaki eseri tüm dinleyenlere armağan etmiş. Ankara Ayaş yolunda durum nasıl acaba? Trafik yoğun mu? Sanıyorum yoğun değil. Çünkü hem bayram ziyaretleri vesilesiyle artık başkent Ankara'da biraz daha hafifledi. Öyle değil mi? Biraz daha böyle trafik azaldı. Hatta yok seviyesinde diyebiliriz. Özellikle de kamu tatili olması sebebiyle Ankara'ya yoğunluğunu veren zaten özellikle de kamu çalışanları oluyor. Onlar tatilde olunca, izinli olunca Gaziantep'ten Ankara'nın trafiği de bir hayli azalmış durumda. Bir dinleyicimiz sağanak yağmurlu bir günde bizleri dinlediğini ifade etmiş. Esma Hanım, iki oğluyla birlikte, Ahmet ve Ömer'le birlikte bizi dinliyorlar. Ne güzel. Sıradaki eseri de her zaman sizi dinleyen anneme armağan ediyorum demiş. Annenizin de ellerinden öpüyoruz ve şimdiden bayramınızı tebrik ediyoruz diyelim. İyi ki böyle yayınlar var diye de eklemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, eksik olmayın. O sizin güzel düşünceleriniz. İşte böyle akşamın bu saatinde Diyanet Radyo'da hep birlikteyiz bir aile gibi ve güzel eserleri birlikte paylaşıyoruz, dinliyoruz ve akşamın bereketini arttırma gayretinde oluyoruz. İşte o eserlerden biri daha gelsin şimdi.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve VIP hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve VIP hattımız 0533 013 80 90.
1: Herkes memlekete gitti dedik. Özellikle büyük şehirlerde şehirler nefes almaya başladı dedik. Tabii bunun iyi tarafı da var, kötü tarafı da var. Aslında şehirler de insanlar gibi değil mi? Biz nasıl derin bir nefes aldığımızda ferahlıyor, sakinlediğimizde kendimizi daha iyi hissediyorsak, şehirler de kalabalığın biraz hafiflediği, telaşın biraz durulduğu zaman sanki nefes alıyor gibi, öyle değil mi? Bugün büyük şehirlerin o alışık olduğumuz koşuşturmacasından biraz uzak hali insana bunu düşündürüyor. Ama bir başka hakikat daha var. Şehir insanla güzel. Sokaklarına anlam katan, caddelerine ruh veren, hatıralar biriktiren de insanın kendisi değil mi? Çünkü ne diyorduk? İnsan yaşadığı yere benzer. Suyuna, toprağına, iklimine, sesine. Bir yandan şehir bizi şekillendiriyor. Bir yandan da biz şehri. Hacı Bayram Veli ne güzel söylemiş. Nagihan bir şehre vardım, o şehri yapılır gördüm. Ben dahi bile yapıldım taş ve toprak arasında diyor. Ne derin bir söz değil mi? İnsan sadece şehir kurmuyor. Şehir de insanı kuruyor, inşa ediyor, olgunlaştırıyor. Belki bugün yollar biraz sakin, şehirler biraz dingin ama biliyoruz ki bu şehirleri güzel yapan da içindeki insan, vefa, emek ve insan hikayeleri değil mi? Güzel eserler, güzel hikayelerle birlikte Diyanet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Sizlerden gelen mesajlarla birlikte akşamın güzelliğini hep birlikte paylaşıyoruz demiştik. Maraş Afşin'den dinleyicimiz Ünal Bey hayırlı akşamlar dilemiş bize. Sıradaki eseri canım kızım ve damadım için demiş ve Alanya'daki torunlarla Afşin'deki torunlar için istemiş. Hemen notlarımızın arasına bu talebimizi de eklemiş olalım. Bir başka mesajımız... Evet, bakıyorum hemen hızlıca. Sıradaki eseri sevgili ailem ve yeğenlerim Ensar Yuşa ve Asel Erva'ya istiyorum demiş Eslem Hanım. Ve her daim bizi dinlediğini ifade etmiş. Teşekkür ediyoruz sağ olsun güzel dilekleri için. Dinleyicilerimizin bu güzel dilekleri, temennileri olmasa biz o kadar moralli ve o kadar motive yayınlar yapamayız, öyle değil mi? Sizlerden gelen o güzel mesajlar bizim gücümüze de güç katıyor ve kuracağımız cümleleri daha güzel hale getiriyor, öyle söyleyelim. Sizlerin varlığıyla biz de kendimizi daha iyi hissediyoruz. Ve tabii ki sizlerden gelen mesajların gereğini de yerine getirmeye gayret ediyoruz. Güzel eserlerle bu frekansta, doğru frekansta buluşuyoruz. Diyanet Radyo, güvenle dinliyorsunuz ve güzel eserleri birlikte, sizlerin eşliğiyle birlikte yayınlamaya devam ediyoruz. Şimdi onlardan biri daha gelsin.

0: 33 013 0380 90.
1: Yeni saate doğru ilerlerken Diyanet Radyo'da akşamın bereketini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz ve tabii sizden gelen mesajları da paylaşıyoruz. Ataşehir'den gelen bir mesajımız Ahmet Çakmakçı'dan diyor ki Taner Yüncüoğlu'dan Kuşlar Söyler kablimizi rica etmiş. Hemen notlarımızın arasına onu da alalım ve mümkünse şayet yerine getirelim tabii, niye olmasın. Biz her zaman şunu söylüyoruz, burada bir aile gibiyiz, sizlerden gelen mesajlar, sizlerden gelen güzel temenniler, dilekler bizleri de mutlu ediyor. Tabii bir taraftan da Milli Aile Haftası içinde bulunuyoruz. Toplumun en güçlü dayanağı olan ailenin kıymetini yeniden hatırlamak için önemli bir vesile Milli Aile Haftası. Çünkü biliyoruz ki biz sevginin ilk öğrenildiği, merhametin yeşerdiği ve değerlerin nesilden nesile aktarıldığı en güvenli liman aile. Güçlü bireyler, güçlü ailelerde yetişiyor ve güçlü aileler de güçlü bir toplumun temelini oluşturuyor. Bu çok önemli. Niye önemli? Hızla değişen dünyada aile bağlarını korumak, birlikte geçirilen zamanı çoğaltmak, çocuklarımızla daha çok ilgilenmek, büyüklerimizin duasını almak belki de her zamankinden daha da kıymetli. Çünkü aile aynı çatıyı paylaşmak değildir sadece. Aynı sevgiyi, aynı sorumluluğu paylaşmaktır. Aynı duada buluşabilmektir. İşte bu şartlar altında ve bu duygularla birlikte Milli Aile Haftası'nın yuvalarımızdaki muhabbeti arttırmasına, aile bağlarımızı güçlendirmesine ve toplum olarak dayanışmamızı daha da pekiştirmesine vesile olmasını diliyoruz. Huzurlu ailelerin, huzurlu bir toplumun anahtarı olduğuna inanıyoruz ve bu duygularla güzel bir eseri birlikte dinliyoruz.

0: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Akşamın bereketini paylaşmaya devam ediyoruz. Yeni saatten tekrar hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere. Diyanet Radyo'dasınız. Mehtap Hanım, hayırlısı kolaylıkla nasip olsun demiş. Hayırlı nurlu akşamlar diledikten sonra yolumuzdaki taşlar çekilsin, güzel günler bize ulaşsın, sevdiklerimizin hayatı güzelleşsin, emeklerimiz karşılığını bulsun, bize zarar veren her şeyden uzaklaşabilmek nasip olsun, iyi gelenlere ise şükürler olsun demiş. Allah dileklerimizi kabul etsin diye ekliyor. Teşekkür ediyoruz. Adana'dan Sevda Hanım iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri kıymetli eşi Akif Bey'e ve tüm ilahi severlere armağan ediyormuş. Kendisine teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Eserlerinizi, dileklerinizi, temennilerinizi tabii ki buradan paylaşmaya devam ediyoruz. Zaman zaman da böyle küçük uyarılarımız oluyor. Şimdi Kurban Bayramı paylaşmak diyoruz ve aynı zamanda farklı bir ibadet olması açısından da bir araya geldiğimiz önemli bir zaman dilimi. Tabii Kurban Bayramı'nın bereketini yaşarken sağlığımızı da ihmal etmeyelim. Bu uyarıyı yapmadan da programı bitirmemek lazım tabii. Çünkü özellikle kurban etinin doğru şekilde muhafaza edilmesi büyük önem taşıyor. Yeni kesilen eti uzun süre sıcak ortamda bekletmek mesela bakteri oluşumuna zemin hazırlayabiliyormuş. Dolayısıyla buna dikkat edelim. Aynı şekilde eti hava almayan poşetlerde uzun süre tutmak da yine bozulma riskini artırabiliyormuş. Uzmanlar uyarıyor, diyorlar ki etin kesim sonrası hemen dondurucuya kaldırılmamasını, önce serin bir ortamda birkaç saat muhafaza edilmesini ve dinlendirilmesini öneriyor. Ardından da böyle küçük porsiyonlara ayırarak uygun kaplarda buzdolabına ya da derin dondurucuya koyabilirsiniz diyorlar. Sağlık her şeyden önemli malumunuz. Dolayısıyla bayram sevincimiz sağlıkla gölgelenmesin diyoruz. Küçük gibi görünen bu tedbirler hem etin kalitesini koruyor hem de sevdiklerimizi sağlık risklerinden de uzak tutuyor. Bu küçük uyarılara dikkat edersek Kurban Bayramımız daha güzel bir şekilde geçebilir. Kurban berekettir diyoruz. O bereketi de bilinçle korumak önemli diye de ekliyoruz. Güzel bir eser dinleyelim şimdi.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da sizlerden gelen mesajları okumaya devam ediyorum. Bugün bereketli geçiyor bu akşam. Mesaj kutumuz oldukça yoğun, sizlerden gelen güzel mesajlarla gayet dolu bir şekilde mesaj kutumuz devam ediyor. Erzurum'dan Hacı Kadir güzel bir akşam dileğiyle Sami Özer'den bir eser istemiş kendisi ve tüm İslam alimine armağan ediyor. Bir başka mesajımız Ordu'dan geliyor. Ayşe Kartal Hanım için, bayram tatili için Ordu'dan arkadaşım Pembe ailesi için sıradaki Ezgi'yi istiyorum demiş. Hemen notlarımızın arasına yazalım. Sizlere de Ayşe Hanım selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletelim. Tabii biz burada Kurban Bayramı'nın heyecanını hep birlikte yaşarken kutsal topraklarda da başka bir ibadetin güzel bir atmosferi yaşanıyor ve o ibadetin şuuruyla Müslümanlar

şu anda mübarek beldelerde, kutsal topraklarda o ibadetlerini yerine getiriyorlar. Orada da farklı bir heyecan var ve hac ibadetinin en önemli duraklarından biri olan Arafat vakfesi için Türk hacı adaylarının intikali başlamış durumda. Diyanet İşleri Başkanımızın koordinesinde 2026 hac organizasyonu kapsamında yaklaşık 85 bin hacı adayımız Arafat'a doğru yola çıkmış ve orada da tabii hummalı bir çalışma var. Bu büyük manevi yolculukta ulaşım, sağlık, konaklama ve iaşe hizmetleri için yüzlerce Diyanet görevlisi de sahada fedakarca görev yapıyor. Rabbim hacı adaylarımızın ibadetlerini kabul eylesin, yolculuklarını hayırlı ve kolay kılsın diyoruz ve Diyanet çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyoruz. Dualarımız mukaddes beldelerde bulunan bütün kardeşlerimize olsun.

hiç kalkan düşer aklıma. Doğudan batıya akan kutlu sel, at kılıç kalkan düşer aklıma.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da bereketli bir akşam yaşıyoruz. Mesajlarınız bunu gösteriyor. Konya'dan gelen bir selamı da iletmiş olalım. Fatma Hanım, Rabbim şu mübarek gün hürmetine ümmeti Muhammed'in yardımcısı olsun. Sıradaki eseri Gazze'deki kardeşlerimiz için istiyorum demiş. Ömer Karaoğlu'ndan bir eser istemiş dinleyicimiz. Notlarımızın arasına bunu da eklemiş olalım. Kocaeli'den Songül Hanım, Songül İnan. Ankara'dan ve Malatya'dan misafirleri gelmiş ve sıradaki eseri onlar için istemiş. Hayırlı yayınlar diliyor bize. Çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın, sağ olun. Bir başka mesajımız da İzmir Seferihisar'dan şu anda geldi. Mehtap Hanım, anne oğul dinliyoruz bayram temizliği yaparken demiş. Mustafa Cihat'tan bir eser istiyor. Oğlu Musab için ve Diyanet Radyo dinleyenlerine tüm Müslüman aleminin bayramı mübarek olsun dilekleriyle bizlerle paylaşıyor. Mesajı da şu anda gelir gelmez mesaj kutusuna düşer düşmez okumuş olayım. Böylece anında etkiyi de görebiliyorsunuz Diyanet Radyo'da. Bu da işin iyi tarafı tabii ki. Birbirinden güzel eserler Diyanet Radyo'da güvenle dinlediğiniz bu frekansta sizlere ulaşmaya devam ediyor.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 8090.

0: reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.
6: Diyanet Radyo'da akşamın bereketini paylaştık sizlerle birlikte. Kurban Bayramı sadece bir ibadet değil malumunuz. Mübarek günlerin çok daha yoğun bir şekilde yaşandığı ve paylaşmanın, dayanışmanın, gönüllerin birbirine daha da yaklaştığı bereketli zamanlar. Kurban Rabbimize yaklaşmanın, ihtiyaç sahibini gözetmenin, kapıları çalmanın ve sofraları paylaşmanın adı. Bayram, kırgınlıkların geride bırakıldığı, muhabbetin çoğaldığı ve kardeşliğin yeniden kuvvet bulduğu özel bir iklim. Asırlardır aynı topraklarda, sevinci de, hüznü de birlikte yaşıyoruz. Ve aziz milletimizin Anadolu coğrafyasındaki bin yıllık kardeşliğinin bu bayramda da daha pekişmesini diliyoruz. Birliğimiz güçlensin diyoruz. Gönüllerimiz yakınlaşsın, muhabbetimiz hep daim olsun. Bu mübarek günleri iyi değerlendirelim. Bir gönle dokunalım, bir yüzü güldürelim ve bir duaya vesile olalım. Kurban Bayramı'nın getirdiği bereket hepimizin hanesine huzur olarak yansısın. Bu akşamki duamız da böyle olsun ve hayırlı akşamlar programını bu şekilde noktalayalım. Ben İlker Uykal. Güzel bir akşam geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.
1: Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hac Arafat'tır. Milyonlarca mümin aynı duaya amin demek için Arafat'ta buluşuyor. Arafat özel programı Diyanet TV ortak yayınıyla 26 Mayıs Salı günü saat 12.30'da.

0: Hüsnü Hal.
1: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran biri olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir

herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

Uzundur yollar ve uzun bir yolculuktur ufuktaki. Zamanın geçmek bilmediği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı anları yaşıyordur insanlar. Dünyalık hazineler ellerin tersiyle itiliyordur. Anadan, babadan, yardan, evlattan geçiliyordur şimdi bir bir. Bohçalarda hasret vardır, yılların biriktirdiği gözyaşıdır elde olan. Ve günahlar vardır, bağışlanmayı bekleyen. Günahkar ruhların, kararmış nefislerin diriliş yolculuğudur bu. Çünkü bu yolculuk yeryüzü şehirlerinin anasınadır. O ise öpülesi taşı toprağıyla kucaklamaya hazırlanıyordur şimdi insanlığı. Her bir taşında, toprağının her zerresinde hatıralar biriktirmiştir asırlardan kalma. Ve üstünden gelip geçmiş salih kullardan ilahi bir selam fısıldamayı bekler, hayırlar duymaya susamış kulaklara. Sen ki Allah katında yücelerden yücesindir ey Mekke. İnsanlığın kitabı senin bağrında inmiştir ve insanların en hayırlısı senin koynunda büyümüştür, nazlı bir gül gibi. Adından çöl diye bahsedenlere inat, kaynağını cennetten alan suların en hayırlısı olan Zemzem'in vardır. Zemzem ki senin toprağından kaynayıp duran bir hediyedir insanlığa ve ey şehirlerin anası senin bedeninde çarpar kainatın kalbi. İlahi bir mühür gibi konmuştur yeryüzüne Beytullah'ın. O Beytullah ki bağrında dikili duran kara bir sevdadır. Ey tevhidin siyaha bürünmüş hali, temelinde Adem'in tövbesi vardır. İbrahim'in tevekkülü, İsmail'in teslimiyeti örülüdür duvarlarında. Üstünden Bilal'in o ilk ezanı okuyuşundaki inanç ve umut yayılır dalga dalga yeryüzü semalarına. Kadir gecesinin nurlu siyahına bürünmüştür örtün ve ihlas kuşanmıştır her bir köşesi. En yüce ruhlar diz çöker ve Karunların hazineleri erir gider sitarene işlenmiş kelime-i şehadetlerin önünde. Ey aşkın siyahı, sen seccadelere kıble ve sen ki alınlardaki miraçtan kalma nursun. Sen gökyüzüne bin bir cümbüşle yükselen göklere inat, olduğun yerde asırlar ötesinden bir haberci gibi durursun. Hamurun Adem gibi topraktandır ve topraktan var edildiğini bildiğin içindir mütevazi oluşun. Sen ki gönüllerin pusulası, gösterdiğin her bir yön ilahi aşka çıkar. Rahmani iklimlerin kapısını aralarsın insanlığa. Biliriz ki senin kapının eşiği Rabbin yüce arşının eşiğidir. Etrafında Hacerül Esved'den başlayan her bir dönüş Rahman'a, her bir adım Kalu Bela'da verdiğimiz söze dönüştür aslında. Ey Beyt-i Atik, öpülesidir taşın toprağın, öpmeye geldik. Maddeden kurtulup manaya ermeye geldik. Çağırdığın gibi dünyayı ardımızda koyup, kefenlerimize sarılıp geldik. Gayrı yakma demeyiz sana ey Allah'ın şerefli mabedi. Yak yakabildiğin kadar, bil ki sönmeye değil, yanmaya geldik. Gönlümüzde putlarımız var. Rabbin yüce huzurunda devirmeye geldik. Kainat ölmeye hazırlanırken bu hüzünlü mevsimde bizler huzurunda ruhlarımızı diriltmeye geldik. Bu mevsim ki insanlığın şehadetlerle tekrar tekrar dirilişine şahit olacak. Kader arınacak Allah'tan gayrısından. Günahlar kurumuş yapraklar gibi dökülecek rahmet rüzgarları estikçe. Irklar, renkler ayrı olsa da aynı kelam için dönecek diller, yürekler birlikte çarpacak. Eller günahların affı için semaya aynı anda kalkacak. Ve ey Kabe,
yalnız insanlar değil, kainat lebbeyk Allahümme lebbeyk diye dile gelecek senin huzurunda. İşte geldim ya Rab, buyur, emrine amadeyim.

Günün duası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her işini Allah'ı anarak başlar, her olayı Allah'a dua etmek için bir fırsat olarak görürdü. Sahabe-i kiramın ileri gelenlerinden Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamberimizin sabah ve akşam, "Allah'ım, senin lütfunla sabaha ulaştık. Senin lütfunla akşama eriştik. Sen dileyince dirilir, yine sen dileyince ölürüz. Huzuruna varılacak olan da sensin" diye dua ettiğini ve bunu ashabına da öğreterek böyle dua etmelerini tavsiye ettiğini bildirmiştir. Hazreti Peygamber'in eşlerine gelerek onun ibadetleri hakkında bilgi almak isteyen üç kişi kendilerine anlatılanı azımsayarak, "Biz kim, peygamber kim? Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır" demişlerdi. Sonra kendi aralarında sözleşerek bir gece boyu sürekli namaz kılmaya, diğeri sürekli oruç tutmaya, üçüncüsü de kadınlardan uzak kalarak evlenmemeye karar vermişlerdi. O arada yanlarına giren ve konuştuklarını duyan Allah Resulü, "Şöyle şöyle diyen sizler misiniz? Şunu iyi bilin ki, vallahi aranızda Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı en çok takva sahibi olanınız benim. Bununla birlikte bazen oruç tutar, bazen tutmam. Hem namaz kılarım, hem de uyurum. Kadınlarla evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, benden değildir" buyurmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: يا مولاي حتى متى وإلى متى أقول لك العتبى مرة بعد أخرى؟ ما لا تجد عندي صدقا ولا وفاء. يا غوثا وما غوثا بك يا الله.
2: Bilerim, ağır ağır kapatırken yeryüzü gözlerini ışığa ve uyurken güneş lacivert bir göğün koynunda, uyuyamayan bir şehir vardır şimdi ve uyuyamayan insanlar. İpekten bir sedef gibi, içinde sakladığı simsiyah incisiyle, Rahman'ın davetlilerine gönlünü açmış, taşıyla, toprağıyla uyanıktır Mekke. Uyanıktır, bir ana şefkatiyle kucağını açmıştır, huslat için yollara düşmüş gönülleri. Bilirim, aşka niyet edilerek başlanan bir dönüş vardır şimdi.

0: Bir tavaf bilirim, her adımda miraca yükselten ve her dönüşü Burak'la göğe şahlandıran. Kabe'nin kıyısında, Rahmani iklimlerin koynunda 7 satırlık bir şiirdir şimdi metafta yazılan. Hüzünlüdür kimi satırlar, gözyaşıyla ıslanmıştır. Kimi satırlarda vuslatın tatlı huzuruna boyanmıştır. Ve nice hak yoluna düşmüş pervane bilirim. Nurun ateşinde yanmak için Kabe'nin etrafından sonsuzluğa kanat çırpan. Ömrü 24 saate denk pervaneler için aynı değildir tavafta dakikalar. Nazlıdır saatler ve değerlenir saniyeler. Ve her vakit sağdan sola dönmez saatler bilirim. Eski ama eskimeyen bir mabet, tersine çevirir tüm yönleri. Soldan sağa döner şimdi saatler ve insanlar. Ve ateşe değdikçe kanatlar, yanık sinelerden kopup gelen dertli yakarışlar. Bir aşk ızdırabı yaşanır dönüşlerde ve ılık ılık hasret yeli eser şimdi Mekke'de. Göklerden mağfiret bekler pervaneler ve semavi ellerden gelecek devalar bekler. Ve sahipsiz hıçkırıklar vardır şimdi tavaftan yükselen bilirim. Nice analar, kadınlar vardır. Ben buradayım Allah'ım diye yakaran. Ve nice yiğitler vardır. Kabe'nin şefkati karşısında dizlerinin bağ çözülmüş, yabancı omuzları hıçkırıklarıyla ıslatan. Nice aşık gönüller bilirim sonra. Tenhalarda edepten iki büklüm olmuş. Sükutunda yüreğini yırtıp gelen hisli çığlıklar gizlenmiş. Gizli dualar göğe yükselir şimdi dertli gönüllerden ve nice itiraflar dökülür dillerden. Birbirini ezercesine yürürken ve Allah'a koşuyormuşçasına dönerken insanlar unutmuştur nereden geldiğini, nereye gittiğini ve etrafında akıp giden inanç selini. Metafın soğuk taşlarını yakan çıplak ayaklar vardır şimdi tavafta. Rabbini bulmuş, kendini kaybetmiş. İşte bu yüzdendir yana yakıla dudaklardan dökülen haykırışlar, kendinden geçişler ve inleyişler bu yüzdendir. Yeryüzünün ilk mabedinde ve vuslat vaktinde duyulan hıçkırıklar bu yüzdendir. Tavafın sesleri göklere ulaşır şimdi Kabe'nin üstünden. Ve gönülden gelen acı bir yakarıştır metaftan yükselen. Bilirim, yanmak vaktidir şimdi. Yana yana dönmek vaktidir. Ve kendinden geçmek vaktidir. Bulmak ve bulunmak vaktidir.
1: Masal karavanı az sonra.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Hükümdar ve Peygamber Hazreti Davut. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman'ın hikayesi, Hazreti Davut'un hükümranlık

0: haliyle devam ediyor. Talut'un vefatından sonra Davut ülkenin yönetiminde tek başına söz sahibi oldu. Yüce Allah aynı zamanda Hazreti Davud'u peygamberlikle şereflendirdi ve ona Zebur kitabını verdi. Artık Hazreti Davud hem hükümdar hem peygamberdi. Hazreti Davud güvendiği insanları iş başına getirerek onlara yetki ve sorumluluklar verdi. Danışmanları aracılığıyla halkın ihtiyaçlarından haberdar oluyor ve gereğini yapıyordu. Halkı ağır vergiler altında ezdirmiyor, devlet harcamalarında israf ve şatafata izin vermiyordu. Zamanında aldığı tedbirler sayesinde ağzına kadar dolan devlet hazinesini halkın hizmetinde kullanıyordu. Kendisine de belli bir aylık bağlatmış, onunla yetinmeye çalışıyordu. Zaman zaman halkın düşüncelerini ilk ağızdan duymak üzere tebdili kıyafet yaparak onların arasına karışıyordu. Duyup gördüklerini değerlendirip gerekli adımları dağıtmaya çalışıyordu. Bir gün yine tanınmayacak şekilde kıyafetlerini değiştirip dışarı çıktı. Hem bir şeyler satın alıyor hem de Kral Davut hakkında ne söylersin diyerek halkın kendi hakkındaki düşüncelerini öğrenmeye çalışıyordu. Bir dükkana yaklaşıp hurma alacağı zaman bir şey dikkatini çekti. Dükkan sahibi hurmaların güzellerini seçip tezgahın ön tarafına koyuyor ama insanlara satarken arka taraftan alıp tartıyordu. Hazreti Davud ona yaklaşıp selam verdi ve "Kolay gelsin. İşler nasıl gidiyor bugünlerde?" Dükkan sahibi cevap verdi. "Her şey yolunda beyim. Allah başımıza öyle bir hükümdar verdi ki ne kadar şükretsek az. Davut ne yaptı ki sizi böyle sevindirecek? Daha ne yapsın? Eskiden kazandığımızın üçte birini bizden vergi olarak alıyorlardı. Şimdi onda birini vergi olarak veriyoruz. Az kazandığımız aylarda hiç vergi vermiyoruz." Hazreti Davut bu sözler üzerine Allah'a hamd etti. Sıra dükkancının hatasını düzeltmeye gelmişti. Bir adamın üstü başı temizken ayaklarının çamur içinde olmasına ne dersin? Adam bu sözün nereye varacağını merak etti. "Olmaz derim. Baş temizse ayaklar da temiz olmalıdır. O halde sizin de başınızdaki Davut gibi dürüst davranmanız gerekmez mi?" "Gerekir elbet. Bunu neden söylediniz ki şimdi? O halde ne diye hurmaların iyisini öne koyup isteyenlere arka tarafından tartıp veriyorsun? Bu halkı aldatmak değil midir?" Dükkancı biraz daha dikkatli bakınca onun Hazreti Davut olduğunu anladı ve özür diledi. "Bağışlayın efendim. Tövbe, bir daha yapmam sözüm olsun. Bugün bu çuvaldan hiç kâr etmeyeceğim. Aldığın fiyata satacağım." Hazreti Davud'un sessiz kaldığını görünce dükkan sahibi kararını değiştirdi. "Parayla satmaktan da vazgeçtim. Bu hurmaları fakir fukaraya parasız vereceğim. Ve bugünü hiç unutmayacağım. Şimdi oldu mu?" Hazreti Davud tebessüm ederek oradan ayrıldı. O gün birçok kişiyle konuştu. Bazı memurların halka sert davrandığını öğrendi. Bazı insanların hayvanlara çok ağır yükler yüklediğini, esnafın alışverişte çok fazla yemin ettiklerini gördü. Hırsızlıktan şikayet eden de vardı. En kısa zamanda bu sorunları çözmek için notlar aldı. O gün eve döneceği zaman Allah insan kılığına girmiş bir meleği onun yoluna çıkardı. Davut ona da sordu. "Kral Davut hakkında ne dersin?" İnsan kılığına girmiş melek cevap verdi. "O ne iyi adamdır. Kendisi ve ümmeti için insanların en hayırlısıdır. Keşke onda şu kusur olmasaydı. O zaman daha mükemmel bir insan olurdu." Hazreti Davud onun bahsettiği kusuru çok merak etti. "Ey Allah'ın doğru sözlü kulu, söyle, kusur dediğin şey ne?" Davud geçimini Müslümanların hazinesinden kendisine bağladığı aylıkla temin ediyor. Ailesine ve çocuklarına bundan harcıyor. Aldığı aylık helaldir. Fakat o güçlü kuvvetli birisi, keşke ev halkına devlet hazinesinden yedirmek yerine kendi el emeğinin karşılığını yedirseydi. O zaman faziletleri eksiksiz olurdu. Bu sözler Hazreti Davut için yeterli oldu. o gün devletten aldığı maaşı hemen kesti. Geçimini sağlayabilecek bir meslek düşündü. Çobanlık yaparken sepet örmeyi öğrenmişti. Eli yatkın olduğundan son derece güzel sepetler örebiliyordu. Hemen sepet örmeye başladı. Öte yandan kendisine bu yolu ilham eden Allah'a hem şükrediyor hem de işlerini kolaylaştırması için dua ediyordu. Allah Hazreti Davud'un duasını kabul etti. Ona demiri işleme sanatını öğretti. Davud basit aletlerle demiri çok güzel eğip bükebiliyordu. Sepet örme becerisiyle demiri işleme bilgisini birleştirip zırh gömlekler yapmaya başladı. O güne kadar zırhlar levha şeklinde kullanılıyordu. Hazreti Davud demir halkaları iç içe geçirerek kolaylıkla giyilebilen ve kılıç darbesine dayanıklı zırhlar üretti. İnsanlar ilk defa gördükleri bu zırhları beğeniyle karşıladılar ve satın almaya başladılar. Hazreti Davud zırhların yapımından kazandığı parayı üçe ayırırdı. Bir kısmını hemen ihtiyaç sahibi fakirlere verirdi. Bir kısmını kendisi ve ailesine harcar, diğerini de zırh yapımı için yeni malzemelerin alımında kullanırdı. Kazancı gibi zamanını da üçe bölerdi o. Allah'ı zikretmek üzere Zebur'dan bölümler okuduğunda insanlar etrafına toplanır ve büyük bir dikkatle onu dinlerdi. Tenha bir yerde Zebur okuyup Allah'ı zikrettiğinde dağlar ve kuşlar da ona eşlik ederdi. Az güler, çok ağlardı. Bir gün arayla oruç tutmayı adet edinmişti. Yaptığı ibadetleri ve niyazları yeterli görmez, her seferinde daha iyisini yapmaya çalışırdı.
1: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

ibadet ettim diye. Sadece ibadetlerine güvenen kimse batmıştır. Kul Allah'ı sadece ibadetle bulamaz. Kulun yolu çok incedir. Kim bilir kaç bin kul yalnız ibadetle meşgul oldu ve tam ölecekleri zaman dalalete düştü. Kim bilir kaç bin asi ve günahkar kul da son nefesinde doğru yolu buldu.

mekan. Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.

Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Kıymetli dinleyenler, Bir Hadis Bir Çocuk programına hoş geldiniz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini okuyor, çocuklarımıza onun bize sunduğu örneklikle nasıl davranacağımız konusunda yeni şeyler keşfediyoruz. Bu bölümde çocuklarımızın varlığının sınav olduğu gibi yokluğunun da sınav olduğunu hatırlayacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur: Müslümanlardan 3 çocuğu ölen bir kişiye cehennem ateşi isabet etmez. Peygamberimiz çocuğun yokluğundan, çocuğun yokluğu sebebiyle yaşanan acıdan bahsederken, cehennem ateşine siper olacak bir sabrı tavsiye eder. Nitekim Peygamberimiz bunu kendisi defalarca yaşamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin son evladı İbrahim'dir. İbrahim, Mısırlı bir anne olan Mariye'den dünyaya gelmiştir. Peygamber Efendimiz o doğduğunda bu geçişi

Sadece bir oğlum oldu. Ona atam İbrahim'in adını verdim demiştir. Peygamber Efendimiz onun için akika kurbanı kesmiş, saçını kesip ağırlığınca gümüşü sadaka olarak yoksullara vermiştir. Peygamberimizin zamanında adet olduğu üzere İbrahim de süt anneye verilmiştir. Şehrin bir parça dışında daha yeşillik, daha sakin ve daha huzurlu olduğu düşünülen bölgelerde çocukların süt anne tarafından emzirilmesi ve hastalıklardan korunması o dönemin alışkanlıklarından biridir. Peygamber Efendimiz Ümmü Bürde isimli hanımefendiye İbrahim'in süt anne olarak verilmesine onay vermiştir. Ümmü Bürde'nin eşi Ebu Seyf demircidir. Peygamber Efendimiz bazen Ebu Seyf'in evine gider, İbrahim'i ziyaret eder, kucağına alır severdi. Bir defasında artık İbrahim 18 aylık olduğunda Peygamberimiz yine gitmiş ama bu sefer oğlu için gözyaşı dökmüştü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yavrusunu kucağına almış, bağrına basmıştı. Bebek onun kollarında ruhunu teslim ediyordu. Peygamberimiz ağlayınca yanındakiler, "Ya Resulallah, sen de mi ağlıyorsun?" dediğinde, "Bu gördüğünüz şefkattir." buyurmuştu. Ve şöyle devam etmişti, "Göz yaşarır, kalp kederlenir ama biz ancak Rabbimizin razı olacağı sözleri söyleriz. İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz." İbrahim Peygamber Efendimizin hayatındayken vefat eden tek çocuğu değildir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Hazreti Hatice'den Kasım ve Abdullah adında iki oğlu olmuş ve bu iki evladı da çok küçük yaşta vefat etmiştir. Yine Hazreti Hatice'den olan kızları Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm de yetişkinlik yaşına gelmiş olsalar, evlenmiş, barklanmış olsalar bile genç yaşlarında hayata veda ederek Peygamberimizden önce vefat etmişlerdir. Peygamberimizden sonra hayatta kalan tek evladı Hazreti Fatıma'dır. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz 6 evladını toprağa vermiştir. Hicretin 10. yılında artık Peygamberimizin vefatını yaklaştığı bir dönemde İbrahim öldüğünde onu da Bakî mezarlığına bizzat defnetmiştir. Çocuk evet insan için sınavdır. Çocuk çok büyük bir nimettir. Çocuk çok güzel bir hazinedir. Ama aynı zamanda çocuk ağır bir imtihandır. Çocuk hayattayken her türlü ihtiyacının karşılanması için koşturmak anne babanın imtihanıdır. Hayat sınavı, annelik ve babalık imtihanı aslında insan için onurdur, şereftir. Ve burada ne kadar başarılı olmuş isek öbür dünyada onun mükafatını görecek olanlar da bizleriz diye düşünürüz. Fakat çocuğun varlığı sınav olduğu gibi yokluğu da sınavdır dedik. Arkasından ne kadar üzülsek de evladımızın acısını isyana çevirmememiz ve sabretmemiz önemlidir. Tıpkı Peygamberimiz gibi. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin okuduğumuz hadisi şerifinde Müslümanlardan 3 çocuğu ölen kişiyi cehennemin yakmayacağı müjdesi Peygamberimizin başka sözlerinde de geçmektedir. Mesela bir defasında kadınlar toplanmış, Peygamber Efendimiz'den ders dinlerlerken Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. İçinizden bir kadının 3 çocuğu kendisinden önce ölürse mutlaka onu ateşten koruyan perde olurlar. Oradaki kadınlardan biri ya 2 çocuğu ölürse diye sorunca Peygamber Efendimiz 2 de olur buyurmuştur. Önemli olan cennetin kapısını açacak, anne babasının ellerinden tutup onları cennete sokacak olan bu sabilerin arkasından sabırlı olmaktır. Sabır dediğimiz şey elbette sessiz sedasız, susarak ve hiçbir şekilde tepki göstermeden bekleyip durmak değildir. Sabrederken de insan gözyaşı döker. Sabrederken de insan hasretini, özlemini ve evladının arkasından duyduğu hüznü dile getirir. Ama Peygamberimizin dediği gibi hiçbir şekilde bunu Allah'a karşı isyana çevirmez. Sabır hiç üzülmemek değildir. Ama sabır acının içinde bile
derdin ve kederin içinde bile, evladın yokluğu ile yanarken bile Rabbine isyan etmemektir. Çocuklar evimizin neşesidir, evimizin bereketidir, evimizin hareketi ve evimizdeki en kıymetli emanettir. Bir çocuğun yokluğu öyle belli olur ki, bir evlat kaybı gök ekin biçilmiş gibi, aslında henüz tazecik olan bir evladın kaybı gerçekten anne baba için son derece ağır bir sınavdır. Ancak böyle bir sınavda Allah-u Teala'dan gelen emanetin tekrar Allah-u Teala tarafından geri alındığını hatırlamak gerekir. Sonuçta evlatlarımız bize ayakları üzerinde durup da hayata karışana kadar iyi insan olsunlar, eğitilsinler, korunsunlar ve büyütülsünler diye Allah tarafından emanet olarak verilmiş varlıklardır. O emanetin sahibi onu verdiği gibi almaya da karar verdiğinde kimsenin söyleyebileceği bir şey yoktur. Evladıyla güzel bir ömür geçirmeyi, evladının mürüvvetini görmeyi dileyen anne babanın, eğer bu evlat elinden kayıp gittiyse yaşadıkları keder anlatılmaz, bilinemez. Çocuğunu kaybetmiş bir annenin acısı tarif edilemez. Onu teselli etmek gerçekten aslında onun acısına eşlik etmekle mümkündür. İşte böyle zamanlarda en kıymetlisi samimiyetle onun yanında durmaktır. Peygamber Efendimizin evlatları vefat ettiğinde ashab-ı kiram onun yanında olmuş, ona taziyede bulunmuş, evlatları için dua etmiş ve onlara karşı son görevlerini yerine getirerek en güzel şekilde dualarla defnetmiştir. Acıyı anlamak ve o acı için ben yanındayım demek, müminin böyle bir durumda yapacağı en büyük yardımdır. Zamanla geçer belki, Allah-u Teala başka evlatlar da ihsan eder. Ancak imtihanın her şekilde anlaşılır olması ve iyi niyetli olarak yaranın sarılması için yardımcı olunması gerekir. Günlük hayatta etrafımızda defalarca deneyimlediğimiz üzere elindeki nimeti, ailesinden bir ferdi, herhangi bir başarıyı, makamı, mevkii ya da parasını kaybeden insanın tam da o sırada mümin kardeşlerinin yardımına ihtiyacı vardır. Bazen hiçbir söz o sırada onun acısını dindirmeye yetmese de bir müminin onun gıyabında ettiği dua yüreğine ferahlık olacaktır. Rabbim hiçbirimizi kaldıramayacağımız ağır sınavlarla denemesin. Evlat acısı yaşatmasın. Evlat acısıyla yanan yüreklere sükunet, huzur ve sabır ihsan etsin. Tıpkı Hazreti Yakup'un dediği gibi güzel bir sabırla cennete kavuşmayı nasip buyursun. Hepinize hayırlı günler diliyorum kıymetli dinleyenler.

Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

0: Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hac Arafat'tır. Milyonlarca mümin aynı duaya amin demek için Arafat'ta buluşuyor. Arafat özel programı Diyanet TV ortak yayınıyla 26 Mayıs Salı günü saat 12.30'da.
1: Hüsnü Hal.
0: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran bir olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

uzundur yollar ve uzun bir yolculuktur ufuktaki. Zamanın geçmek bilmediği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı anları yaşıyordur insanlar. Dünyalık hazineler ellerin tersiyle itiliyordur. Anadan, babadan, yardan, evlattan geçiliyordur şimdi bir bir. Bohçalarda hasret vardır, yılların biriktirdiği gözyaşıdır elde olan. Ve günahlar vardır, bağışlanmayı bekleyen. Günahkar ruhların, kararmış nefislerin diriliş yolculuğudur bu. Çünkü bu yolculuk, yeryüzü şehirlerinin anasınadır. O ise, öpülesi taşı toprağıyla kucaklamaya hazırlanıyordur şimdi insanlığı. Her bir taşında, toprağının her zerresinde hatıralar biriktirmiştir asırlardan kalma. Ve üstünden gelip geçmiş salih kullardan ilahi bir selam fısıldamayı bekler, hayırlar duymaya susamış kulaklara. Sen ki Allah katında yücelerden yücesindir ey Mekke. İnsanlığın kitabı senin bağrında inmiştir ve insanların en hayırlısı senin koynunda büyümüştür, nazlı bir gül gibi. Adından çöl diye bahsedenlere inat, kaynağını cennetten alan suların en hayırlısı olan Zemzem'in vardır. Zemzem ki senin toprağından kaynayıp duran bir hediyedir insanlığa ve ey şehirlerin anası senin bedeninde çarpar kainatın kalbi. İlahi bir mühür gibi konmuştur yeryüzüne Beytullah'ın. O Beytullah ki bağrında dikili duran kara bir sevdadır. Ey tevhidin siyaha bürünmüş hali, temelinde Adem'in tövbesi vardır, İbrahim'in tevekkülü, İsmail'in teslimiyeti örülüdür duvarlarında. Üstünden Bilal'in o ilk ezanı okuyuşundaki inanç ve umut yayılır dalga dalga yeryüzü semalarına. Kadir gecesinin nurlu siyahına bürünmüştür örtün ve ihlas kuşanmıştır her bir köşesi. En yüce ruhlar diz çöker ve Karunların hazineleri erir gider sitarene işlenmiş kelime-i şehadetlerin önünde. Ey aşkın siyahı, sen seccadelere kıble ve sen ki alınlardaki miraçtan kalma nursun. Sen gökyüzüne bin bir cümbüşle yükselen göklere inat, olduğun yerde asırlar ötesinden bir haberci gibi durursun. Hamurun Adem gibi topraktandır ve topraktan var edildiğini bildiğin içindir mütevazi oluşun. Sen ki gönüllerin pusulası, gösterdiğin her bir yön ilahi aşka çıkar. Rahmani iklimlerin kapısını aralarsın insanlığa. Biliriz ki senin kapının eşiği, Rabbin yüce arşının eşiğidir. Etrafında Hacerül Esved'den başlayan her bir dönüş Rahman'a, her bir adım Kalu Bela'da verdiğimiz söze dönüştür aslında. Ey Beyt-i Atik, öpülesidir taşın toprağın, öpmeye geldik. Maddeden kurtulup manaya ermeye geldik. Çağırdığın gibi dünyayı ardımızda koyup, kefenlerimize sarılıp geldik. Gayrı yakma demeyiz sana ey Allah'ın şerefli mabedi. Yak yakabildiğin kadar, bil ki sönmeye değil, yanmaya geldik. Gönlümüzde putlarımız var. Rabbin yüce huzurunda devirmeye geldik. Kainat ölmeye hazırlanırken bu hüzünlü mevsimde bizler huzurunda ruhlarımızı diriltmeye geldik. Bu mevsim ki insanlığın şehadetlerle tekrar tekrar dirilişine şahit olacak. Kader arınacak Allah'tan gayrısından. Günahlar kurumuş yapraklar gibi dökülecek rahmet rüzgarları estikçe. Irklar, renkler ayrı olsa da aynı kelam için dönecek diller, yürekler birlikte çarpacak. Eller günahların affı için semaya aynı anda kalkacak. Ve ey Kabe,
yalnız insanlar değil, kainat lebbeyk Allahümme lebbeyk diye dile gelecek senin huzurunda. İşte geldim ya Rab, buyur, emrine amadeyim.

0: حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: يا مولاي حتى متى وإلى متى أقول لك العتبى مرة بعد أخرى؟ ما لا تجد عندي صدقا ولا وفاء. يا غوثا ثم وغوثا منك يا الله.
2: Bilerim, ağır ağır kapatırken yeryüzü gözlerini ışığa ve uyurken güneş lacivert bir göğün koynunda, uyuyamayan bir şehir vardır şimdi ve uyuyamayan insanlar. İpekten bir sedef gibi, içinde sakladığı simsiyah incisiyle, Rahman'ın davetlilerine gönlünü açmış, taşıyla, toprağıyla uyanıktır Mekke. Uyanıktır, bir ana şefkatiyle kucağını açmıştır, huslat için yollara düşmüş gönülleri. Bilirim, başka niyet edilerek başlanan bir dönüş vardır şimdi. Bir tavaf bilirim, her adımda miraca yükselten ve her dönüşü Burak'la göğe şahlandıran, Kabe'nin kıyısında, Rahmani iklimlerin koynunda, 7 satırlık bir şiirdir şimdi, metafta yazılan. Hüzünlüdür kimi satırlar, gözyaşıyla ıslanmıştır. Kimi satırlarda, vuslatın tatlı huzuruna boyanmıştır. Ve nice hak yoluna düşmüş pervane bilirim, nurun ateşinde yanmak için Kabe'nin etrafından sonsuzluğa kanat çırpan. Ömrü 24 saate denk pervaneler için aynı değildir tavafta dakikalar. Nazlıdır saatler ve değerlenir saniyeler. Ve her vakit sağdan sola dönmez saatler bilirim. Eski ama eskimeyen bir mabet, tersine çevirir tüm yönleri. Soldan sağa döner şimdi saatler ve insanlar. Ve ateşe değdikçe kanatlar, yanık sinelerden kopup gelen dertli yakarışlar. Bir aşk ızdırabı yaşanır dönüşlerde ve ılık ılık hasret yeli eser şimdi Mekke'de. Göklerden mağfiret bekler pervaneler ve semavi ellerden gelecek devalar bekler. Ve sahipsiz hıçkırıklar vardır şimdi tavaftan yükselen bilirim. Nice analar, kadınlar vardır. Ben buradayım Allah'ım diye yakaran. Ve nice yiğitler vardır. Kabe'nin şefkati karşısında dizlerinin bağ çözülmüş, yabancı omuzları hıçkırıklarıyla ıslatan. Nice aşık gönüller bilirim sonra, tenhalarda edepten iki büklüm olmuş. Sükutunda yüreğini yırtıp gelen hisli çığlıklar gizlenmiş. Gizli dualar göğe yükselir şimdi dertli gönüllerden ve nice itiraflar dökülür dillerden. Birbirini ezercesine yürürken ve Allah'a koşuyormuşçasına dönerken insanlar unutmuştur nereden geldiğini, nereye gittiğini ve etrafında akıp giden inanç serini. Metafın soğuk taşlarını yakan çıplak ayaklar vardır şimdi tavafta. Rabbini bulmuş, kendini kaybetmiş. İşte bu yüzdendir yana yakıla dudaklardan dökülen haykırışlar, kendinden geçişler ve inleyişler bu yüzdendir. Yeryüzünün ilk mabedinde ve vuslat vaktinde duyulan hıçkırıklar bu yüzdendir. Tavafın sesleri göklere ulaşır şimdi Kabe'nin üstünden. Ve gönülden gelen acı bir yakarıştır metaftan yükselen. Bilirim, yanmak vaktidir şimdi. Yana yana dönmek vaktidir. Ve kendinden geçmek vaktidir. bulmak.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

0: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sizi İstanbul'dan dinlemekteyiz. Eşref Ziya'dan Sensin Gülüm ezgisini
1: anneme gönderiyorum. Çalardığını sevinirim.
0: Hayırlı yayınlar.
1: Hayırlı yayınlar.

Selamünaleyküm. Eyüp Sultan'dan Ahmet Yasir. Feyzullah Çelebi'den can feda ilahisine annem, babam, kardeşlerim Hayrünisa ve Zeynep Sana için istiyorum. Selam ve dua ile.

Merhabalar, Murat Necipoğlu'ndan Aşkın Aldı Benden Beni ezgisini tüm dinleyenlere ve kıymetli aileme istiyorum. Çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar.

Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarın olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca

Merhabalar Diyanet Radyo. Çok sevdiğim biricik eşim Fatih için Mustafa Cihat'tan Yetim Bakıştım ezgisini çalarsanız çok sevinirim. İyi yayınlar.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm. Ben Ardahan, Hanak ilçesi Çayağzı köyü İmam Hatibi Hacı Ali Yüce, Mustafa Demirci'den annem hakkına helal et ilahisini, başta Kahramanmaraşlı memleketim insanları olmak üzere görev yaptığım Çayağzı köyü sakinlerine istiyorum. Teşekkürler.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ailecek diğer sadüyü zevkle dinlemekteyiz. Annem, eşim ve güzel kardeşim adına nice ağlamayayım, etmeyeyim feryat parçasını istiyoruz. Hayırlı yayınlar. Bir önce...

kafama takılanlar az sonra. Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Kafama Takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, Hazreti Muhammed'in çocuk yaşta birisiyle evlenmesi diye sürekli tekrarlanan bir iddia var. Gerçekten Hazreti Peygamber, Hazreti Ayşe validemizle çocuk yaşta mı evlendi?
2: Temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp getirmek deyimiyle ifade edilen bir konudur. Başta Hazreti Ayşe olmak üzere babası, annesi ve hatta o dönemin her inançtan toplumu bunu sorun etmemiş ama bugün birileri buna kafayı takmış durumda. Onların derdi Hazreti Ayşe ve çocuk evlilikleri değil, İslam'ı getiren rahmet elçisini yıpratmak.
1: Ama bu soru gençlerin kafasına takılıyor.
2: Zaten biz de bu yüzden bu soruyu önemsedik. Çünkü işin aslını bilmeyen gençlerin kafasında sanki bugünün ve dünün aynı olması gerekiyormuş gibi bir algı oluşturuyorlar. 1000 yıl önce olmuş bir olayı bugün olmuş gibi sunuyorlar.
1: Neden gençler etkileniyor?
2: Gençler hayatın baharındalar, saf ve tertemizler. Güzel hayaller kuruyorlar, geçmişi ve geleceği bazen aynı hayalde buluşturuyorlar. Birileri tam da buradan onları yakalama ve yönlendirme planı kuruyorlar. Onların temiz ve saf hayallerini kirli planlarıyla bulandırıyorlar. İnsanlar hayal kurarlar ve gelecek planlaması yaparlar. Hayallerini de geçmişten gelen bilgilerle kendi zamanlarında gördükleri ve duydukları üzerinden yaparlar. İşte burada hayalin de ölçüsünü kaçırmamak, kurulan tuzaklara düşmemek lazım. Hayale ölçüsüzce dalmak bazen internetin sunduğu sanal aleme kapılıp gitmeye benzer. Gerçek hayat hiç de öyle değildir. Gerçek hayatla hayal arasındaki fark, kaldırımla yolun farkı gibidir. Birbiriyle yan yana ama birbirinden çok farklı. Kaldırımdan iner inmez bir araba tarafından çarpılma tehlikesiyle burun buruna gelebilirsiniz. Öyleyse her adıma dikkat etmek gerek.
1: Hocam, buradan nereye varmak istiyorsunuz?
2: Nasıl ki yan yana bulunan kaldırımla yol arasında fark varsa, bugünle geçmiş arasında da fark vardır. Yaşadığımız dönemin anlayışını geriye doğru her döneme giydirmek, tarihi saptırmak ve geçmişe haksızlık etmektir. Mesela neden geçmişte insanlar kendi binekleriyle kervana katılıp toplu seyahat etmek zorunda kalıyorlardı? Tek başına yolculuk eden insanlar neden haydutlar tarafından yakalanıyordu?

0: kalınıp köle diye satılıyorlardı? Neden herkesin cebinde bir kimlik kartı yoktu? Neden insanlar kendilerini ispat edemiyorlardı? Hazreti Yusuf'un kardeşleri tarafından kuyuya atılıp onu bulan kervancılar tarafından pazarda köle diye satılması böyle değil midir? Hazreti Yusuf'un neden kimlik kartı yoktu? Neden kendini ispat edemedi? Bugünün gencinin kimlik kartı bulunmayan bir dönemi ve insanı düşünmesi çok zordur. Çünkü bugün herkesin cebinde bir kimlik kartı vardır.
1: Hocam, zor sorular sordunuz. Biz Hazreti Ayşe demiştik.
0: Hazreti Ayşe'yi anlamak için biraz onun yaşadığı dönemi ve şartlarını bilmek, toplumun örfünü, adetini ve anlayışını öğrenmek gerek. Aksi takdirde yanılgı söz konusu olur. Nitekim bundan 100 yıl önce gençler 14-15 yaşlarında evlenebiliyorlardı. 20 yaşına gelip de evlenmemiş gençler beğenilmemiş muamelesi görüyorlardı. 15 yaşında evlenen kız olsun erkek olsun bütün gençler hayatlarından da memnundular. Çünkü hayatın akışı böyleydi. Kaldı ki bunlar tek başına bir eve gitmez, geniş aile içine girerlerdi. Bu yüzden evlilik yükü ve ev sorumluluğu bütünüyle üzerlerine gelmezdi. Geniş aile içinde kendilerine düştüğü kadar bir sorumluluk taşırlardı. Yaş ilerleyip geniş ailenin büyüğü olduklarında ancak ağır sorumlulukları söz konusu olurdu.
1: Hocam, bugün değişti. İnsanlar artık ayrı hayat kuruyor ve müstakil evde yaşıyorlar.
0: Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Demek ki her dönemin farklı şartları ve imkanları bulunmaktadır. Nitekim günümüz şartlarında küçük yaşta evlilikler hakikaten sıkıntılı. Ben bu şartlarda kızımı ve oğlumu 20 yaşından önce evlendirmem. Çünkü müstakil evin ve ailenin sorumluluğunun altında ezilebilirler. Görüyorum ki 20 yaşından sonra evlenen gençler bile ailelerinden tam kopamıyorlar ve bir şekilde onların desteklerine başvuruyorlar. Çünkü yeni evli iki genç, anne babalarından kopup yeni bir hayata adapte olmakta zorlanıyorlar. Nişanlılık ve balayı süreci hayal gibi geçip gidiyor ve ondan sonra gerçekler başlıyor. Eğer gençler bu gerçeklere hazırlanmamışsa evlilikleri sıkıntıya girebiliyor. Gerçekleri görüp hazırlananlar ise hiç zorluk çekmiyorlar. Aile hayatlarını başarılı bir şekilde sürdürüyorlar.
1: Hazreti Ayşe'ye gelirsek hocam.
0: Hazreti Ayşe validemiz evlendiğinde genç bir kızdı. Kaç yaşında olduğunu tespit etmek oldukça zor. Çünkü o dönemde nüfus kayıt sistemi yoktu ve doğum tarihleri tutulmuyordu. Hazreti Ayşe'nin yaşı ile ilgili 9'dan 18'e kadar birçok rakam veriliyor. Bırakın 1400 yıl öncesini, 50 yıl öncesinde bizim köylerimizde çocuklar okula başlarken ancak kimlik kartı çıkartılır ve tahmini bir doğum tarihi yazılırdı. Bendeniz onlardan biriyim. Hatta birçok aile askere geç gitsin diye özellikle erkek çocuklarını küçük yazdırırlardı. Doğumlar hastanede olmaya başladığında ancak sağlıklı doğum kayıtları tutulmaya başlandı. Öte yandan geçmişte yaşamış alimlerin ve ünlü kişilerin çoğunun sadece ölüm tarihlerini bilebiliyoruz. Ölüm tarihlerinden yola çıkarak tahmini doğum tarihlerini belirliyoruz. Öyle görünüyor ki Hazreti Ayşe'nin yaşı hakkında da bu yüzden tahmini rakamlar verilmiş.
1: Peki Hazreti Ayşe gerçekten çocuk yaşta mıydı?
0: Hazreti Ayşe validemiz evlendiğinde genç bir kızdı. Bunu nereden anlıyoruz? O dönemde Hazreti Ayşe'nin evliliğini toplumun hiçbir kesiminin sorun etmemesinden ve herkesin bunu olağan bir gelişme olarak karşılamamasından biliyoruz. Eğer sorun edilecek bir tarafı olsaydı, başta müşrikler olmak üzere, münafıklar, Yahudiler bu evliliği dillerine dolar ve deyim yerinde ise ortalığı fitneye verirlerdi. Nitekim İsra Miraç olayında o günün şartlarında 30 günlük mesafe olan Mekke-Kudüs yolculuğunu mucizevi olarak bir gecede gerçekleştirdiğini söylediğinde Hazreti Peygamber müşrikler tarafından alaya alınmıştı. Çünkü mucizeye inanmıyorlar ve mucizeyle normal hayat arasındaki farkı görmek istemiyorlardı. Eğer Hazreti Ayşe'nin evliliğinde de böyle bir durum olsaydı mutlaka bunu sorun ederlerdi. Çünkü bu evlilik sırasında Müslümanlar çok güçlü değildiler. Zaten müşrikler Müslümanları bir kaşık suda boğmak için fırsat kolluyorlardı. Hazreti Peygamber'i yıpratmak için bunu bir fırsat olarak kullanabilirlerdi.
1: Öyleyse Hazreti Ayşe'nin evliliği o dönemde normal bir evlilikti.
0: Tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Nitekim Hazreti Ayşe'nin babası Hazreti Ebubekir, nişanlılığın uzaması ve evliliğin gecikmesinin nedenini Hazreti Peygamber'e soruyor. O da maddi imkanlarının yeterli olmaması dolayısıyla evliliğini geciktirdiğini söylüyor. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir ona borç veriyor ve evlilik gerçekleşiyor. Görüldüğü gibi Hazreti Ayşe'nin evliliğinin gecikmesi bile söz konusu. Öte yandan Hazreti Ebu Bekir gibi duygusal ve ince yürekli bir babanın çocuk yaşta kızını evlendirmesi düşünülecek bir şey değildir. Zaten böyle bir mecburiyeti de yoktur. Öyleyse bu evliliği o dönemde ailenin onaylamasının yanında Müslümanı, müşriği, Yahudisi ve münafığıyla bütün bir toplumun normal karşılaması söz konusudur.
1: Hazreti Peygamber sürekli eş mi değiştirmiştir?
0: Hazreti Peygamber ölüm hariç hiçbir eşinden boşanarak ayrılmamıştır. Onun son derece sağlıklı, tutarlı ve müşfik bir aile yaşantısı olmuştur. Hanımlarını boşanma hususunda özgür bıraktığı halde bile hiçbir hanımı ondan vazgeçmemiş, hepsi onunla evli kalmayı tercih etmiştir. Yine onun hiçbir hanımına kötü sözü veya muamelesi asla olmamıştır. Rahmet elçisi dönemin şartları ve imkanları ölçüsünde onlara en mutlu hayatı yaşatmıştır. O sadece eşlerinin değil, toplumdaki bütün hanımların haklarını gözetmiştir. Son haccı olan Veda Haccı konuşmalarında özellikle kadınların haklarına vurgu yapmıştır. Sonuç itibarıyla Hazreti Ayşe validemiz evlendiğinde evlenecek yaşta ve yeterlilikte genç bir kızdı. Avrupa'nın birçok ülkesinde bugün cinsel rüşt yaşının 14 kabul edildiği, ilk cinsel deneyim yaşının 10'lu yaşlara indiği bir ortamda Hazreti Peygamber'in genç bir kızla evliliğinin sorun olarak ileri sürülmesi tam bir çelişki ve tutarsızlıktır. Bugün genç kızlarla yapılan evlilik dışı ilişkileri, hatta eşcinselliği özgürlük ve cinsel tercih kılıfıyla onaylayıp meşru bir evliliği dile dolamak, aileye ve evliliğe karşı son derece olumsuz ve kasıtlı bir yaklaşım görüntüsü vermektedir.
1: Hocam, Hazreti Ayşe'nin bu kadar gündeme getirilmesinin nedeni ne olabilir?
0: Anadolu tabiriyle söyleyecek olursak, meyveli ağacı taşlayan çok olur. Çünkü Hazreti Ayşe validemizin hem Hazreti Peygamber'in hanımları içinde hem de tüm sahabe içinde son derece mümtaz bir yerde bulunmaktadır. O alime, müştehide, mütefekkire ve muallime bir kişiliğe sahiptir. Hem derinliğine hem de genişliğine ciddi bir bilgi birikimi bulunmaktadır. Sadece Kur'an ve sünnet bilgisi değil, Arap edebiyatı ve kültürüne de son derece hakimdir. Onun içtihatları sahabeden günümüze itibara alınmış, hüküm ve uygulama kaynağı olmuştur. Bir mütefekkire yani düşünür olarak sahabe içinde bazen çoğunlukla aykırı, kendine has görüşler ileri sürmüş ve içtihatlarda bulunmuştur. Hazreti Peygamber'in en yakınında bulunması, bilgi ve zekasıyla temayüz etmesi dolayısıyla Hazreti Ayşe validemiz, kadın erkek birçok sahabenin dini konularda müracaat merceği olmuştur. O, muallime yani öğretmen vasfıyla yine birçok erkek sahabenin yanlışını düzeltmiş, eksikliklerini tamamlamış, onlar da bunu gönül hoşluğu ve şükranla karşılamışlardır. Herhangi bir hadis külliyatını açıp okursanız, Hazreti Ayşe validemizin bu alandaki yeterliliğini ve yetkinliğini çok yakından açık bir şekilde görürsünüz. Hazreti Peygamber'in namazı, orucu, haccı ve zekatı gibi dinin temel esasları hakkında onun verdiği malumat birinci elden önemli bilgilerdir. İyi bir Kur'an bilgisine sahip olduğu için Hazreti Ayşe validemiz Hazreti Peygamber'in sünnetiyle Kur'an'ı en iyi harmanlayan bir şahsiyet olarak karşımıza çıkar.
1: Bugün neden bazı kesimler ona yönelik eleştiri getirmektedirler?
0: Bazıları Hazreti Peygamber sonrası siyasi duruşu dolayısıyla, bazıları da Hazreti Peygamber'i yıpratmak maksadıyla onu eleştiri odağına yerleştirmektedirler. Aslında her iki kesime de ondan bir ekmek çıkmaz. Her ne kadar siyasi tercihlerinde Hazreti Ali'ye karşı bir tutum içinde olmuşsa da, Cemal olayından sonra Hazreti Ali ile devam eden fiili siyasi bir ihtilafı bulunmamıştır. Hazreti Ali de halifeliği sürecinde ona yönelik ne bir eleştiride ne de bir yaptırımda bulunmuştur. O halde ona bakışımız en alt düzeyde Hazreti Ali'nin bakışı gibi olmalıdır. Öte yandan fazilet bakımından da Hazreti Ayşe validemiz en ön sıralarda yer alır. Hazreti Peygamber'in hayatını okuduğumuzda rahmet elçisinin ona ne kadar değer verdiğini çok net bir şekilde görebiliriz.
2: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: günün duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her işine Allah'ı anarak başlar, her olayı Allah'a dua etmek için bir fırsat olarak görürdü.

Sahabe-i kiramın ileri gelenlerinden Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamberimizin sabah ve akşam, "Allah'ım, senin lütfunla sabaha ulaştık. Senin lütfunla akşama eriştik. Sen dileyince dirilir, yine sen dileyince ölürüz. Huzuruna varılacak olan da sensin" diye dua ettiğini ve bunu ashabına da öğreterek böyle dua etmelerini tavsiye ettiğini bildirmiştir.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

ibadet ettim diye. Sadece ibadetlerine güvenen kimse batmıştır. Kul Allah'ı sadece ibadetle bulamaz. Kulun yolu çok incedir. Kim bilir kaç bin kul yalnız ibadetle meşgul oldu ve tam ölecekleri zaman dalalete düştü. Kim bilir kaç bin asi ve günahkar kul da son nefesinde doğru yolu buldu.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Mostar'a doğru yola çıkıyoruz. Karagöz Bey Camii Şerifi bizi bekliyor. Efendim, Mostar, Neretva Nehri'nin iki yakasında kurulmuş olan ve özellikle taş köprüleriyle, dar sokaklarıyla ve Osmanlı döneminden kalan mimari dokusuyla Balkanların en karakteristik şehirlerinden birisi. Bu şehirde inşa edilen her yapı yalnızca bir mimari eser değil, aynı zamanda bir medeniyetin şehir anlayışının bir parçası. Karagöz Bey Camii Şerifi de bu anlayışın en önemli temsilcilerinden bir tanesi. Sevgili dostlar, Camii Şerif 16. yüzyılda Osmanlı'nın Bosna'daki en önemli sancak beylerinden biri olan Karagöz Mehmet Bey tarafından inşa ettirildi. Bu dönem Mostar'ın bir Osmanlı şehri olarak hızla geliştiği, camiler, köprüler ve vakıf eserleriyle yeniden şekillendiği bir zaman dilimidir. Karagöz Bey Camii Şerifi de bu şehirleşme sürecinin merkezinde yer alan önemli bir vakıf eserdir. Camii Şerif, klasik Osmanlı mimarisinin erken dönem Balkan örneklerinden biri olarak dikkat çekmekte. Yapı, kareye yakın planlı bir ibadet mekanı üzerine inşa edilmiş, üzeri tek kubbeyle örtülmüş durumda. Bu kubbe hem mekanın merkezi bütünlüğünü sağlamış, hem de iç hacimde dengeli bir akustik yapı oluşturmuş. Kubbe geçişlerinde Osmanlı mimarisinin karakteristik unsurları olan tromp ve pandatif sistemleri kullanılmış. Sevgili dostlar, Camii Şerif'in dış cephesinde kesme taş kullanımı dikkat çekiyor. Bu malzeme Mostar'ın doğal taş mimarisiyle uyum içinde bir bütünlük oluşturmuş. Minare, Camii Şerif'in en dikkat çekici unsurlarından biri. İnce ve zarif formuyla gökyüzüne doğru yükselen bu muhteşem yapı, Ezan-ı Muhammedi çağrısının bir sembolü olmakla birlikte Mostar'ın tarihi dokusunun çok büyük bir parçası halinde, karakteristik özelliğini şehrin yansıttığı çok müthiş bir yapı halinde gözümüzün önünde durmakta. Ayrıca Camii Şerif'in iç mekanında sade fakat huzur verici bir atmosfer hakim sevgili dostlar. Efendim, Karagöz Bey Camii Şerifi tarih boyunca farklı dönemlerde çeşitli tahribatlar görmüş. Özellikle 20. yüzyılın sonlarında yaşanan savaşlar sırasında Mostar'daki birçok tarihi yapı gibi bu Camii Şerif de ciddi zarar görmüş. Ancak sonraki yıllarda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla yapı yeniden ayağa kaldırılmış ve asli hüviyetine yeniden kavuşmakla birlikte şehrin tarihi dokusuna çok kıymetli bir değer olarak yeniden yerleşmiş ve yaşamaya devam ediyor. Bugün Karagöz Bey Camii Şerifi, Mostar'ın Osmanlı döneminden kalan en önemli dini ve kültürel miraslardan biri olarak varlığını sürdürmekte. Hem Karagöz Mehmet Bey'in vakıf geleneğini hem de Osmanlı şehir estetiğini günümüze taşıyan bu yapı, geçmişle bugün arasında güçlü bir köprü kurmakta. Mostar Köprüsü ile birlikte Mostar'ın en önemli tarihi zenginliklerinden birisi olan Karagöz Bey Camii Şerifi bugün hala ibadete ve taate açık durumda sevgili dostlar. Mostar'ı ziyaret eden turistler, gerek Müslüman olsun gerek gayrimüslim olsun, bu tarihi yapıları ziyaret etmeye devam etmekteler. Din-i Mübini İslam'ın ihtişamı ile yüz yüze kalan ve özellikle medeniyetimizin, ecdadımızın gitmiş olduğu topraklara yapmış olduğu hizmetleri birebir müşahede eden insanların tamamı elbette haklıya hakkını teslim etmekteler. Tarihi süreç içerisinde yaşanan menfi hallerin ne kadar yersiz olduğunu ve özellikle bir inancın, bir inanç sisteminin topyekün mimari yapısıyla ve insanıyla ortadan kaldırmanın ne kadar büyük bir problem olduğunu günümüzde herkes görmekte. İslam'a hizmet eden insanlar daima yeryüzüne huzur ve muhabbet yaymak için gayret sarf etmiş insanlardır. Ve ecdadımızın Balkan coğrafyasında atmış olduğu her adım, yapmış olduğu her eser bunun en güzel göstergesidir. Karagöz Bey Camii Şerifinden bugün sizleri muhabbetle, hürmetle selamlamıştık. Yine Mostar'dan Karagöz Mehmet Bey tarafından inşa ettirilen Karagöz Bey Camii Şerifinden sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

gökte duran şu günler, geceler seni senden istemektir. Bütün isteyişler, bütün bekleyişler, bütün isteyişler, bütün bekleyişler.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

kader kilidi çok büyüktür. Onu ancak Allah açar. Bu sebeple sen ona teslim ol, onun rızasına sarıl. Kainatın her zerresi anahtar olsa yine bir işe yaramaz. Çünkü kaza ve kader kilidini Allah'tan başkası açamaz. Ey gönül, kaderin sırlarına takılıp kalma. Onun ilmi senin aklını, senin kudretini, senin gücünü aşar. Sen sadece ona güven ve ona dayan. Zira o her şeyi bilen ve her şeye gücü yetendir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle.

Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Hüsnü Hal. Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa, insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran bir olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

uzundur yollar ve uzun bir yolculuktur ufuktaki. Zamanın geçmek bilmediği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı anları yaşıyordur insanlar. Dünyalık hazineler ellerin tersiyle itiliyordur. Anadan, babadan, yardan, evlattan geçiliyordur şimdi bir bir. Bohçalarda hasret vardır, yılların biriktirdiği gözyaşıdır elde olan ve günahlar vardır bağışlanmayı bekleyen. Günahkar ruhların, kararmış nefislerin diriliş yolculuğudur bu. Çünkü bu yolculuk yeryüzü şehirlerinin anasınadır. O ise hüpülesi taşı toprağıyla kucaklamaya hazırlanıyordur şimdi insanlığı. Her bir taşında, toprağının her zerresinde hatıralar biriktirmiştir asırlardan kalma. Ve üstünden gelip geçmiş salih kullardan ilahi bir selam fısıldamayı bekler, hayırlar duymaya susamış kulaklara. Sen ki Allah katında yücelerden yücesindir ey Mekke. İnsanlığın kitabı senin bağrında inmiştir. Ve insanların en hayırlısı senin koynunda büyümüştür. Nazlı bir gül gibi. Adından çöl diye bahsedenlere inat. Kaynağını cennetten alan suların en hayırlısı olan Zemzem'in vardır. Zemzem ki senin toprağından kaynayıp duran bir hediyedir insanlığa. Ve ey şehirlerin anası, senin bedeninde çarpar kainatın kalbi. İlahi bir mühür gibi konmuştur yeryüzüne Beytullah'ın. O Beytullah ki bağrında dikili duran kara bir sevdadır. Ey tevhidin siyaha bürünmüş hali, temelinde Adem'in tövbesi vardır. İbrahim'in tevekkülü, İsmail'in teslimiyeti örülüdür duvarlarında. Üstünden Bilal'in o ilk ezanı okuyuşundaki inanç ve umut yayılır dalga dalga yeryüzü semalarına. Kadir gecesinin nurlu siyahına bürünmüştür örtün ve ihlas kuşanmıştır her bir köşesi. En yüce ruhlar diz çöker ve Karunların hazineleri erir gider sitarene işlenmiş kelime-i şehadetlerin önünde. Ey aşkın siyahı, sen seccadelere kıble ve sen ki alınlardaki miraçtan kalma nursun. Sen gökyüzüne bin bir cümbüşle yükselen göklere inat. Olduğun yerde asırlar ötesinden bir haberci gibi durursun. Hamurun Adem gibi topraktandır ve topraktan var edildiğini bildiğin içindir mütevazi oluşun. Sen ki gönüllerin pusulası, gösterdiğin her bir yön ilahi aşka çıkar. Rahmani iklimlerin kapısını aralarsın insanlığa. Biliriz ki senin kapının eşiği Rabbin yüce arşının eşiğidir. Etrafında Hacerül Esved'den başlayan her bir dönüş Rahman'a, her bir adım Kalu Bela'da verdiğimiz söze dönüştür aslında. Ey Beyt-i Atik, öpülesidir taşın toprağın, öpmeye geldik. Maddeden kurtulup manaya ermeye geldik. Çağırdığın gibi dünyayı ardımızda koyup kefenlerimize sarılıp geldik. Gayrı yakma demeyiz sana ey Allah'ın şerefli mabedi. Yak yakabildiğin kadar bil ki sönmeye değil, yanmaya geldik. Gönlümüzde putlarımız var. Rabbin yüce huzurunda devirmeye geldik. Kainat ölmeye hazırlanırken bu hüzünlü mevsimde bizler huzurunda ruhlarımızı diriltmeye geldik. Bu mevsim ki insanlığın şehadetlerle tekrar tekrar dirilişine şahit olacak. Kader arınacak Allah'tan gayrısından. Günahlar kurumuş yapraklar gibi dökülecek rahmet rüzgarları estikçe. Irklar, renkler ayrı olsa da aynı kelam için dönecek diller.

yürekler birlikte çarpacak. Eller günahların affı için semaya aynı anda kalkacak. Ve ey Kabe, yalnız insanlar değil, kainat lebbeyk Allahümme lebbeyk diye dile gelecek senin huzurunda. İşte geldim ya Rab, buyur, emrine amadeyim.

0: حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: يا مولاي حتى متى وإلى متى أقول لك العتبى مرة بعد أخرى؟ ثم لا تجد عندي صدقا ولا وفاء. يا غوثا
0: أسمي الله
1: بك يا الله.
0: أسمي الله
2: bilirim. Ağır ağır kapatırken yeryüzü gözlerini ışığa ve uyurken güneş lacivert bir göğün koynunda, uyuyamayan bir şehir vardır şimdi ve uyuyamayan insanlar. İpekten bir sedef gibi içinde sakladığı simsiyah incisiyle Rahman'ın davetlilerine gönlünü açmış, taşıyla toprağıyla uyanıktır Mekke. Uyanıktır. Bir ana şefkatiyle kucağını açmıştır. Uslat için yollara düşmüş gönülleri. Bilirim. Aşka niyet edilerek başlanan bir dönüş vardır şimdi. Bir tavaf bilirim. Her adımda miraca yükselten ve her dönüşü Burak'la göğe şahlandıran, Kabe'nin kıyısında, Rahmani iklimlerin koynunda, 7 satırlık bir şiirdir şimdi, metafta yazılan. Hüzünlüdür kimi satırlar, gözyaşıyla ıslanmıştır. Kimi satırlarda, vuslatın tatlı huzuruna boyanmıştır. Benici hak yoluna düşmüş pervane bilirim. Nurun ateşinde yanmak için Kabe'nin etrafından sonsuzluğa kanat çırpan. Ömrü 24 saate denk pervaneler için aynı değildir tavafta dakikalar. Nazlıdır saatler ve değerlenir saniyeler. Ve her vakit sağdan sola dönmez saatler bilirim. Eski ama eskimeyen bir mabet, tersine çevirir tüm yönleri. Soldan sağa döner şimdi saatler ve insanlar. Ve ateşe değdikçe kanatlar, yanık sinelerden kopup gelen dertli yakarışlar. Bir aşk ızdırabı yaşanır dönüşlerde ve ılık ılık hasret yeli eser şimdi Mekke'de. Göklerden mağfiret bekler pervaneler ve semavi ellerden gelecek devalar bekler. Ve sahipsiz hıçkırıklar vardır şimdi tavaftan yükselen bilirim. Nice analar, kadınlar vardır. Ben buradayım Allah'ım diye yakaran. Ve nice yiğitler vardır. Kabe'nin şefkati karşısında dizlerinin bağ çözülmüş, yabancı omuzları hıçkırıklarıyla ıslatan. Nice aşık gönüller bilirim sonra. Tenhalarda edepten iki büklüm olmuş. Sükutunda yüreğini yırtıp gelen hisli çığlıklar gizlenmiş. Gizli dualar göğe yükselir şimdi dertli gönüllerden. Ve nice itiraflar dökülür dillerden. Birbirini ezercesine yürürken ve Allah'a koşuyormuşçasına dönerken insanlar unutmuştur nereden geldiğini, nereye gittiğini ve etrafında akıp giden inanç serini. Metafın soğuk taşlarını yakan çıplak ayaklar vardır şimdi tavafta. Rabbini bulmuş, kendini kaybetmiş. İşte bu yüzdendir yana yakıla dudaklardan dökülen haykırışlar, kendinden geçişler ve inleyişler bu yüzdendir. Yeryüzünün ilk mabedinde ve vuslat vaktinde duyulan hıçkırıklar bu yüzdendir. Tavafın sesleri göklere ulaşır şimdi Kabe'nin üstünden. Ve gönülden gelen acı bir yakarıştır metaftan yükselen. Bilirim, yanmak vaktidir şimdi. Yana yana dönmek vaktidir. Ve kendinden geçmek vaktidir. bulmak ve bulunmak vaktidir.
0: أسفي الله نعم الوكيل، أسفي الله نعم الوكيل.

0: Günün duası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her işini Allah'ı anarak başlar, her olayı Allah'a dua etmek için bir fırsat olarak görürdü. Sahabe-i kiramın ileri gelenlerinden Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamberimizin sabah ve akşam, "Allah'ım, senin lütfunla sabaha ulaştık. Senin lütfunla akşama eriştik. Sen dileyince dirilir, yine sen dileyince ölürüz. Huzuruna varılacak olan da sensin" diye dua ettiğini ve bunu ashabına da öğreterek böyle dua etmelerini tavsiye ettiğini bildirmiştir.
1: Kur'an'da dua, az sonra.

Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. İnsanın Yüce Rabbimizle bağını, irtibatını kuran, sağlayan özel ibadetler vardır. Bunların başında kuşkusuz dua gelir. Dua, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle ibadetin özü, yerin göğün anahtarıdır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bizleri, kullarını dua etmeye davet ediyor. Bu eylemi, bu ibadeti nasıl yapacağımızı, nasıl gerçekleştireceğimizi, nelere dikkat etmemiz gerektiğini farklı ayeti kerimeleriyle bize bildiriyor. Ve yine yüce kitabımızda dua örnekleriyle karşılaşıyoruz. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmasını istediği dualara Kur'an-ı Kerim'de yer verildiği gibi aynı zamanda farklı peygamberlerin yapmış oldukları duaları yine yüce kitabımızda görüyoruz. İşte bu programımızda Kur'an-ı Kerim'de dua kavramına, duanın önemine, nasıl dua etmemiz gerektiğine ve yüce kitabımızda yer alan dua örneklerine yer vermeye çalışacağız. Kıymetli kardeşlerim, duanın bir ibadet olduğunu, Rabbimizin bizi dua etmeye davet ettiğini ifade etmiştim. Bugün Araf suresinin 55. ayeti kerimesine beraberce bakmış olalım. Rabbimiz buyuruyor ki, اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki o Allah haddi aşanları sevmez. Ayet-i Kerime'ye baktığımız zaman her şeyden önce insan olarak, kul olarak duaya davet edilişimizi görüyoruz. Çünkü dua kulun acziyetini, zayıflığını, güçsüzlüğünü haliyle kabul ederek ortaya koyma eylemidir. Bu sebeple Cenab-ı Allah kendisiyle bağ, irtibat kurma, kendisiyle olan münasebetini artırma ve oluşturmak için kullarını dua etmeye davet ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de duanın önemine dikkatimizi çekmek adına dua ibadetin özüdür buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, hayatın akışı içerisinde farklı sınavlardan, farklı imtihanlardan, farklı sıkıntılardan geçebiliriz. Bunlarla karşılaştığımız zaman zaman zaman Rabbimizin nerede, yardımının nerede olduğunu da düşünüp dile getiririz. Bakara suresinin 186. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden bizlere şu bilgiyi veriyor. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي

0: Cenab-ı Allah buyuruyor ki, kullarım sana beni sorarlar. Nerede olduğumu sorarlar. Yardımımın, nusretimin nerede olduğunu sorarlar. Onlara de ki, ben onların çok yakınındayım. Öyle ki dua edenin duasını anında işitir ve karşılık verir. Kıymetli kardeşlerim, ne mutlu bizlere ki bizim fısıltımızı bile işitecek ve her an yalvarış ve yakarışımıza karşılık verecek rahmet ve merhamet sahibi bir Rabbin kuluyuz. Ve Cenab-ı Allah bu yalvarış ve yakarışlarımıza her an karşılık vereceği müjdesini bizlere bildiriyor. İbadetlerin kabulü, eylemi içinde dua ettiklerini görüyoruz peygamberlerin. Kabe-i Muazzama'yı oğlu Hazreti İsmail ile beraber inşa ettikten sonra şu duada bulunurlar. Rabbena takabbel minna. Rabbimiz bunu bizden kabul eyle. Bundan dolayıdır ki biz hep ibadetlerin ardından birbirimize Allah kabul eylesin temennisinde bulunuruz. İbrahim'i bir sünnettir bu bir anlamda. Kıymetli kardeşlerim, Araf suresindeki ayeti kerimeye baktığımızda bir yakarış haliyle yaşamayı ve kendi içimizden gizlice halimizi Rabbimize arz etmeye davet edildiğimizi de çok net bir şekilde görüyoruz. Ve ayeti kerimenin sonundaki şu uyarı ifadesi de yine bizim dikkatimizi çekiyor. Allah haddi aşanları sevmez. Dua etmemek haddi aşma eylemidir. Cenab-ı Allah'a muhtaç olmadığını, onun yardımına sığınmaya muhtaç olmadığını insanın bir anlamda haliyle ortaya koyma şeklidir. Halbuki dua, imani bir eylem, kulun kulluğunu kabul etmesinin en büyük göstergesidir. Ona sığınması, ona irtica etmesi, ona yönelmesi ve sıkıntısının giderilmesini sadece ondan talep etmesidir. Bu sebeple Cenab-ı Mevla duadan müstani olmayı, yüz çevirmeyi, uzaklaşmayı haddi aşmak olarak dile getiriyor. Bizler ağzı dualı, hali dualı, her tavrında Rabbine müracaat etmeyi bir prensip olarak ortaya koyan büyük bir milletin, necip bir geçmişin evlatlarıyız. Cenab-ı Allah duayı hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline getiren büyüklerimizden razı olsun, geçmişlerimize rahmet olsun, dualarımız kabul olsun efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Fatih Kurt.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

günahım çok diye ümit kesmemeli. İbadete güvenerek de ifrata gitmemeli. İbadet et. Kulluk hizmetten ibarettir. İnsan Allah'ın emirlerini üstün, kendisini değersiz kılmalıdır. Böylece sonunda değer kazanır. Kendini ibadetçe fakir, günahça zengin bil.

Eyleme ketmi hukuku fukara, senesi geldiği dem eyle eda. Sadakat ile kıl itmamı zekat, feridir aslı zekatın sadakat. Fakirlerin hakkını sakın kesme, senesi geldikçe zekatını ver. Sadaka vererek de zekatını tamamla. Bir mal için zekat kök, sadaka ise dal ve budaktır.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hac Arafat'tır. Milyonlarca mümin aynı duaya amin demek için Arafat'ta buluşuyor. Arafat özel programı Diyanet TV ortak yayınıyla 26 Mayıs Salı günü saat 12.30'da.

0: Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Namaz vakti gelince bir bayrak diksek, onu görenler birbirine haber verirler.
2: Bayrağı takip etmek de birbirimize haber vermek de zor olur. Daha kolay bir yöntem olmalı.
3: Peki Yahudilerin önemli zamanlarda çaldığı gibi bir boru çalsak, duyan herkes toplansa?
4: Rüyamda çan taşıyan bir adam vardı. Ondan insanların namaza davet etmek için çanını satın almak istedim. Oysa bana sana daha hayırlısını öğreteyim mi deyip bir takım kelimeler öğretti.
5: Bilal-i Habeşi yüksekçe bir yere çıkarak yanık sesiyle öğrendiği kelimeleri okumaya başladı.
6: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
7: Ya Resulallah, onu mazur gör. Siz gelmeden önce kraliyet tacını giymek üzereydi. Medine'nin reisi olmayı planlıyordu. Bu liderliğin elinden alınmasını hazmedemiyorum.
0: 36. bölüm.
5: Peygamberimiz kendi evine yerleştikten sonra çocuklarını ve ailesinin geri kalan kısmını Medine'ye getirtti. Hazreti Ebu Bekir de Medine'deki yaşamları düzene girene kadar eşini, kızlarını ve bir oğlunu Mekke'de bırakmıştı. Aylardır birbirlerinden ayrı kalan aile fertlerinin hasreti dinmiş, Medine'de huzur içinde yaşamaya başlamışlardı. Bunu takip eden günlerde Peygamberimiz çok sevdiği dostu Hazreti Ebu Bekir'le akraba oldu. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Ayşe ile hicretten önce nişanlanan Resulullah, Medine'de onunla sade bir düğünle evlendi. Peygamberimiz için yapılan odalardan biri Hazreti Ayşe'ye aitti. Diğerlerinde Hazreti Fatıma, Ümmü Eymen ve diğer aile fertleri oturuyordu. Resulullah ailesinin en yakın komşuları Suf ve ashabıydı. Peygamberimizin evinin odaları mescide açılıyordu. Mescidin arka tarafı ise Suf ve ashabının kaldığı yerdi. Burada yaşayanlar Peygamberimizi sürekli görme şansına sahiptiler. Gece gündüz onun sohbetinden istifade ediyorlardı.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
1: Bilal ezan okuduğuna göre peygamberimiz birazdan evinden çıkar.
2: Benim de sormak istediğim bir şeyler vardı.
3: Her sabah namazdan sonra güneş yükselene kadar bizimle sohbet ediyor. Sen de sorularını o zaman sorabilirsin.
1: Bu sohbetlerin tadını başka hiçbir şeyde bulamıyoruz. Güne onunla başladığımızda kalbimiz sevinçle doluyor.
4: Hah, işte peygamberimiz çıktı.
1: Hadi saflarını düzelteceğiz.
0: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.
5: Peygamberimiz namazdan sonra arkadaşlarına şöyle dedi. Size derecesi oruçtan, namazdan ve sadakadan daha üstün bir amelin ne olduğunu söyleyeyim mi?
4: Evet söyle ya Resulallah. Evet. Söyle, söyle. Seni dinliyoruz.
5: Peygamberimiz, araları bozulmuş iki kişinin arasını düzeltmek dedi ve ilave etti. Cennete girmek ister misiniz?
1: Elbette isteriz. Elbette. Tabii ki, elbette. Elbette. Elbette.
5: Peygamberimiz, öyleyse kendiniz için istediğiniz şeyi kardeşiniz için de isteyin dedi. Bu arada Abdullah bin Mesud bir soru sordu.
6: Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir ya Resulallah?
5: Peygamberimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevapladı.
6: Sonra hangisidir?
5: Peygamberimiz anaya babaya iyilik etmektir dedi.
6: Ondan sonra hangisidir?
5: Peygamberimiz Allah yolunda savaşmaktır dedi. Başka bir adam söz aldı.
7: Ey Allah'ın Resulü, insanların hayırlısı kimdir?
5: Peygamberimiz ömrü uzun, ameli güzel olandır dedi.
7: Peki insanların en kötüsü kimdir?
5: Peygamberimiz ömrü uzun, ameli kötü olandır diye yanıtladı.

0: Peygamberimiz ashabından her biriyle ayrı ayrı ilgilenir, onları göremediğinde hal hatırlarını sorardı. Ashab-ı Suffe'ye düşkünlüğü ise bir başkaydı. Mütevazı bir hayat yaşayan Suffe ehlinin güzide sahabileri tam bir irfan ordusuydular. Bütün mesailerini İslam'ın esaslarını öğrenmeye hasretmişlerdi ve aralarına sürekli yenileri katılıyordu.
1: Hoş geldin kardeşim.
2: Hoş bulduk.
1: Gel, sana kalacağın yeri göstereyim. Burası Suffe. Hep birlikte burada kalıyoruz.
2: Resulullah'ın evi nerede?
1: Az ileride. Bak, başını uzatsan görürsün.
2: Aa, evet. Kaç kişi kalıyor burada?
1: Sayımız değişiyor. Ortalama 80 kişiyiz. Şehir dışından gelen misafirlerin burada konakladığı oluyor. Ya da yeni Müslüman olanlardan hicret edip de kalacak yeri olmayanlar burada kalıyor.
2: Peki geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz?
1: Gündüzleri bulduğumuz işlerde çalışıyoruz. Mesela ben bugün Medine'nin Güney Mahallesi'ndeki bir bahçeden hurma toplamaya gideceğim. Arkadaşım Abdullah pazardaki bir tüccarın mallarını taşıyacak. Yani düzenli bir işimiz yok. Ama hamdolsun karnımızı doyuruyoruz. Rızıksız kalmıyoruz.
2: Peki her biriniz bir meslek edinseniz, mesela ticarette ya da ziraatte uzmanlık kazansanız daha iyi olmaz mı?
1: Tabii yani olur olmasın ama bizim asıl gayemiz Resulullah'ın yanında olmak. Onun ilminden ne kadar istifade edebilirsek o kadar iyi. Sürekli bir iş buna mani olur. Hem aramızda bir iş bölümü var. Kimimiz çalışıp buraya o günkü rızkımızı getirir, kimimizse Allah Resulü'nün yanından ayrılmaz ve o gün öğrendiklerini burada bulunmayanlara anlatır.
2: Yani Resulullah'ın ağzından çıkan hiçbir sözü kaçırmıyorsunuz. Böyle düşünmemiştim. Anlaşılan ciddi bir eğitim faaliyeti içindesiniz. Nasıl yapıyorsunuz bunu?
1: Peygamber Efendimizin tayin ettiği öğretmenlerimiz var. Bize Kur'an okumayı ve yazı yazmayı öğretiyorlar.
2: Yazmayı da mı öğreniyorsunuz? Ya Arabistan'da okur yazar olan çok az insan vardır.
1: Resulullah okuma yazmaya önem veriyor. Biz de canla başla öğrenmeye çalışıyoruz.
2: Aranızdan okuma yazma bilen var mı ki?
1: Tabii. Ubade bin Samit'le Abdullah bin Said bin As bize okuma yazma ve dini bilgiler konusunda ders veriyorlar. Abdullah bin Mesud, Übey bin Ka'b, Muaz bin Cebel ise Kur'an öğretiyorlar.
2: Az önce mescitten geçerken birini dinledim. Sesi çok güzeldi. Kur'an okuyordu. Bahsettiğin kişilerden biri de o mu?
1: Ha, Ebu Musa'yı diyorsun sen. Evet, o da Kur'an konusunda çok bilgilidir. Kıraati de muhteşemdir.
2: Evet, evet. Dinleyenleri mest ediyordu.
1: Biz de geçen gece mescitten güzel bir Kur'an tilaveti geldiğini duyduk. Bu ses kime ait diye dışarı çıktım. Bir de ne göreyim. Resulullah da ailesi de çıkmış Ebu Musa'yı dinliyor. Ebu Musa ise farkında değil. Okumaya devam ediyor.
2: Nasıl bir iştiyakla okuyorsa artık.
1: Biliyor musun? Arkasında toplanan kalabalığı fark etmedi bile. Peygamberimiz eliyle bize susun diye işaret etti. Bir müddet onun okuyuşunu dinledik. Sonra bizim onu dinlediğimizi fark edince toparlandı. Resulullah'ı görünce rahatsız etme endişesiyle mahcup oldu. Halbuki Efendimiz onun okuyuşunu büyük bir zevkle dinliyordu. En sonunda ona, "Ey Ebu Musa, muhakkak ki sana Davut peygamberin namelerinden bir name verilmiştir," dedi.
2: Davut peygamberin de sesi dillere destanmış değil mi?
1: Böyle güzel Kur'an okuyan birkaç kişi daha var. Zamanla fark edeceksin onları.
2: Ah, inşallah tanışırız hepsiyle. Ben Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna inandım ve onu yakından tanımak için buraya geldim. Ailem yok, herhangi bir kazancım yok. Allah'ın evinde Allah'ın Resulü'nün komşusu olmak her şeyden hayırlıdır diye düşündüm.
1: Çok iyi etmişsin. Bu fırsat bir daha ele geçer mi? Mekke halkı ayaklarına gelen fırsatı teptiler. Allah Resulü'nü olmadık işkencelerle, türlü eziyetlerle yurdundan ettiler. Medinelilerse ona kucak açtılar. Sadece ona değil, bize de bir yurt verdiler. Yaptıkları fedakarlıkları anlatsam inanamazsın. Bizimle her şeylerini paylaştılar. Bir tarafta Allah'ın elçisini yurdundan kovanlar, diğer tarafta elinde avucunda ne varsa onu Allah yoluna harcayanlar. Bu yapılanlar unutulmayacaktır.
2: Allah razı olsun Medineli Ensar'dan. Biraz önce elindeki hurma dalını Suffe'nin girişindeki duvara asan kişi de bahsettiğin gönlü zenginlerden herhalde.
1: Evet, kimin getirdiği belli olmasın da mahcup olmayalım diye öyle yapıyorlar. Allah mallarını bereketlendirsin. Bize harcadıklarından daha fazlasıyla onları mükafatlandırsın. Suffe ehli için onlar Müslümanların misafirleridir diyorlar ve ellerinden geldiği kadar bize ikram etmeye çalışıyorlar. Aslında kendi ellerinde de bir şey yok. Bir kişiye yetecek yemeği iki kişi, iki kişiye yetecek olanı dört kişi paylaşıyor çoğu zaman.

0: Haklısın. Nerede bolluk var ki burada olsun? Mekke, Taif ve civar şehirler de kıtlıktan kırılıyor.
1: Bak, biz burada çoğu zaman birkaç lokmayla gün geçiririz. Hatta geçen gün bir arkadaşımız günlerdir kursağından hurma dışında bir şey geçmediği için içinin yandığını söyledi. Bunu duyan Allah'ın Resulü, eğer bir parça ekmek ya da et bulsam onu mutlaka size veririm. Sizin bolluk ve berekete ulaşacağınız günler yakındır. Hatta öyle günleri idrak edeceksiniz ki tencerelerle yemeklerin size sabah ve akşam ulaştırıldığını görecek, Kabe'nin örtüsü gibi kıyafetler giyeceksiniz diye onu teselli etti.
0: Kısacık elbiselerinizi kastetmiş olmalı.
1: Evet, elbise alabilmek kolay değil biliyorsun. Çoğumuzun düzgün bir elbisesi yok. Sahip olduğumuz giysiler bir parça kumaştan ibaret. Ama bundan şikayetçi olan da yok. Burada Allah'ın Resulü'nün yanındayız ya, daha ne isteriz?
0: Biliyorum, ben de buradan nasibimi almak için geldim.
2: Allahu Ekber.
1: Bak, Resulullah'ın müezzini Bilal. O ezana başlayınca peygamberimiz de çıkar. Hadi mescide gidelim.
3: Allah Resulü'nün mescidinde bir namaz sonrası.
4: Ne oldu? Bilen var mı? Düşüp bayılmış.
5: Kimdi o? Hasta mıydı?
6: Etrafını açalım, nefes alsın.
5: Su, su.
6: Su yok mu? Su getirin.
5: Getir, getir. Hadi, hadi, hadi, hadi. Buraya su getir, çabuk.
6: Kardeşim, aç gözlerini.
5: Hah. Oh, nihayet açtı gözlerini. Dikkatlice kaldırın biraz başını. Otursun azıcık.
7: Niye bayıldı? Bu genç Suffe ehlinden değil mi?
6: Evet, sanırım açlıktan bayıldı.
5: Açlık.
7: Aman Allah.
5: Bu olamaz.
6: Allah Resulü gencin yanına geliyor. Açılın.
7: Peygamberimize müsaade edin. Yanına gelsin.
3: Peygamberimiz gençle ilgilendi. Bir miktar yiyecek getirildi. Günlerdir midesine yiyecek bir şey gitmeyen delikanlı birkaç lokma yiyince kendine geldi. Resulullah Suffe ashabına yönelip onları şöyle teselli etti. Eğer Allah katında nelere sahip olduğunuzu bir bilmiş olsaydınız, yoksulluğunuzun ve ihtiyacınızın daha da artmasını isterdiniz. O akşam Peygamberimiz ashabına, yanında iki kişilik yiyeceği olan Suffe ehlinden bir üçüncüsünü, dört kişilik yiyeceği olan beşincisini yahut altıncısını alıp götürsün dedi. Ashab-ı kiram mütevazı sofralarına misafir etmek üzere bu gençleri evlerine götürdüler. Paylaşmak, hatta kardeşlerini kendilerine tercih etmek ensarın en belirgin özelliğiydi. Allah onların bu özelliklerini Kur'an'da şöyle anlatmaktadır. Onlardan önce o yurda yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Allah bir kimsenin ayıbını örtmek isterse, o kişi nefs yüzünden kirlenmiş, günahlara batmış, ayıplara bulanmış insanların bile ayıplarını görmez, söylemez olur. Allah bize yardım etmeyi dilerse, gönlümüze yalvarma, ağlayıp inleme isteği verir. Allah aşkıyla ağlayan göz ne mutlu gözdür. Allah aşkıyla tutuşup yanan gönül ne mübarek bir gönüldür. Her ağlayan sonunda güler. Nerede gözyaşı dökülürse oraya rahmet ve merhamet iner. Nerede akarsu varsa orada yeşillik biter.

Ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz, ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Mu'in, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü, nazarında tut güzelliğimi. Ya vacit, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana ait. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır.

ki birsin. Çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle, fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir, senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et.
başkasını bana tercih etme. Beni benden al, beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver, ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene rağm eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi.
sensin perdelerin gizlediği, sensin görünenlerin gösterdiği, sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin, her dilin yücelttiği sensin, ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin, her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir, her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin, her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir, fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin, sonsuz acz içinde bu fakir, aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: Hüsnü Hal.
1: Nelere alışmıyor ki insan? Doğum ve ölüme, sevinç ve kedere, gelen ve gidene, olan ve bitene. İnsan onsuz yapamam dediği ne varsa onsuz kalıyor önce. Tam da böyle çağırıyor insan kendi imtihanını kendine. Şöyle olsaydı böyle yapardım diyor ve henüz olmamış olana kapı aralıyor. Neyle sınanmak istediğini kendi seçiyor. Tutamayacağı sözler veriyor. İçinden geçemeyeceği kor ateşlere giriyor. İnsan içine gireceği mezarı kendi elleriyle kazıyor. Derin kör kuyularda erimeyi de kendi seçiyor. Altından ırmaklar akan gölgeliklerde sonsuzluğa erişmeyi de. Nelere alıştırmıyor ki kendini insan? Aydınlık ya da karanlığa, yalnızlık ya da kalabalığa, umuda ya da karamsarlığa. İnsan ağır ağır eğiyor başını alışkanlıklarına. Ağır ağır esiri ya da efendisi oluyor alışkanlıklarının. Küçük küçük birikiyor her şey. İyi için de öyle, kötü için de. Yavaş yavaş ama sürekli bir şekilde aynı noktaya düşen bir su damlası taşı nasıl oyuyor ve başka bir şekle dönüşmesine neden oluyorsa insanın alışkanlıkları da öyle. Her gün çiçek sulayanla her gün kuş vuran bir olmuyor. Her gün aç doyuranla bir gün bile açlık nedir bilmeyen aynı şeyi düşünemiyor. İnsan önce küçük bir yama gibi üstünde taşıdığı alışkanlıklarından zamanla bir elbise yapıyor. Sonra tüm dolabını alışkanlıklarından dikilmiş kıyafetlerle dolduruyor. Bir zaman sonra üzerine tamamen alışkanlıklarını giyiyor. Onlarla geziyor, onlarla yaşıyor ve onlarla uyuyor ve uyanıyor. Alışkanlıklarıyla donanıyor ve ona göre yüzü ışıldıyor ya da somurtuyor. Aynı göğün ve aynı çatının altında olsa bile, aynı toprağın üstünde gezinse de, biri güneşe yüzünü, diğeri sırtını dönen insan, olaylara aynı şekilde bakmıyor, bakamıyor. Birinin yüzü ve kalbi sıcak oluyor, bu pencereden etrafına bakıyor, diğerinin gözleri karanlıkta kalıyor ve her eline aldığı şeye kendi gölgesinin karanlığı düşüyor. Kendi zehrini bulaştırdığı bir tazeliği başkasının çürüttüğünü sanıyor. Oysa yapılması gereken o kadar basit ki, sadece yüzünü güneşe dönmek. Eğer gölge varsa, evvela ışığın olduğunu bilmek. İnsan, gerçeğe kendi gölgesinin karanlığının düştüğünü fark edemeyince, ışık yok sanıyor. Ve bunu bir alışkanlık haline getirmek.

vermişse eğer, bundan vazgeçemiyor. Kendisi haricindeki herkesi ve her şeyi suçluyor. Aşikar olanı inkar ediyor. Yazık ki kendi elleriyle kendi gözlerini bağlıyor. Nasıl ki bir nesne ve o nesnenin şekli ve rengi onun üzerine düşen ışığın gözlere yansımasıyla anlaşılıyorsa, hakikat de öyle. Eğer insan sırtını rahmet ve nura döner ve kendi gölgesini de hakikate perde ederse, karanlıkta kalıyor ve gerçeğin mahiyetini kavrayamıyor. Yok eğer sırtını değil de yüzünü rahmete dönerse, hakikatin nuru onun gözlerine yansıyor ve gerçeği kendi saflığıyla kavruyor. İşte insanın alışkanlığı da insan gözüne dolan nurun binbir rengini görebilmesini sağlıyor. Her bir iyi alışkanlıkla ayrı bir renk seriliyor insanın gözleri önüne. İnsan kendi alışkanlıklarını kendi seçiyor. En nihayetinde iyinin peşinden gitmek de, kötünün ardına düşmek de insanın kendi elinde.

mücrim günahkârım şeha. Ya Rabbena mağfirlena. İhsana kıl eyle ata. Ya Rabbena mağfirlena. Sensin bizim ilahımız. İki cihan penahımız.

Ayıpların settarısın. Mücrimlerin gaffarısın. Alemlerin hünkârısın. Ya Rabbena, vağfir lena. Arzu sema, insü melek, tuyuru buş suda semek. Senden dilerler hep dilek. Ya Rabbena, vağfir lena. Bakma şahım noksanıma, cürmü büyük isyanıma. Verme halel imanıma. Ya Rabbena, vağfir lena. Hulusi babında geda, ihsanını ister şeha. Sensin keremkanı seha. Ya Rabbena, mağfir lena.

zaman yine sensin. Bir çare olan canıma, canan yine sensin. Can gahıma vurdun okunu kalmadı tabım. Merhem urucu yâreme, Lokman yine sensin. Derd ile yanan sineme erişti firakın. Bu yanmasına ateşi suzan yine sensin. Akar gözümün yaşı, revan oldu kesilmez. Her katreleri dür ile mercan yine sensin. Çak etse eğer sinemi o

merdumi çeşmin, dil ülkesine calisu sultan yine sensin. Hasretle ciğer yaralanıp oldu zahmnak, bir çare dile çareyi ihsan yine sensin. Kulluğa kabul eyle hulusi fakiri, İsyan ile cürmüne gufran yine sensin. İsyan ile cürmüne gufran yine sensin. Yine sensin.

Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu.